Diyelmey kaldınız. Bu adamni eniq tonuydigan bolsangizmi? İsmini çaqıra almagaçqa faqat oŋaysızlanğan halda "Hilqi kim?" dediniz. İlgiri namı çıqqan yaxşı mijazlik adam hazır kichikkini bir işlarga mu açıqlanıdigan bolup ketip, hech kimnin köziga sığmaydigan bolup kaldınız. Buni herkesmi yakından boyan bek çarçap ketkenlikimden bolup atıdu dep oylap kalmaŋ. Nurgun kişide mundaq bir xata qaraş bar. Baş ağrımsa devenle kesili bulmasıyla çoğumeninin hemme işi oğuşluk buludu dep karaydı. Bu intayını hata. Sizin çoğumeniniz belkim burunla uğurlukça kutkuzu signalı bergen buluşu mümkün. Ağrımsa mu devenlik bulmasa mu çoğumeni oğuşaşla kızıl çırak yandırıdı. Hakiki meni sağlamlığı çoğumeninizin kurulma cihette baştan ahır en yakşı mükemmellikini saklap, iktidar cihette normal hem de yakşı biliş, kaypiyat ve erket iktidarını saklap kalalaydıgan hem de roşen nervi sistemisi keselliki bulmağan universal sağlamlık halatını görüstüdü. Devletimizde meni sağlamlık meselesi yıldın yılga yaşlışış ve umumlişik karab yüzlenmekte. Bunun asaslık sebebi 60 yaştan aşkan kişiler arasında meni sektisi, Alzheimer keselliki, Parkinson keseli katarlık, biliş tosalgısı keselliklerinin payda buluşu nisbeti yıldın yılga örlevatkan buluşu mümkün. 30 yaştan 50 yaşkıcı bulgan 30 yaşlıklarda uzak müddet keçisi uxlamay tan atkızış, yukarı sıcılıktaki ve yukarı besimlik hizmet kılış, uzak müddet uzak oldurup hareket kılmazlık. Çoğu mine ziyade çarças sebebinden yeterlik aram alalmay, dikkatini yığalmazlık ahvalları yüz berilir. Pantexnikinin terakki kılışı, elektron mahsulatlarının kankülemde işiltilişige geçip, yaşlar ösmürlerinin mu elektron mahsulatlarını ziyade işiltiş sebebidin akli iktidarının çeynikşi kemçil bulup, əsli tutuş kabiliyeti tövelleş kalpige duş geledu. Dikkat kılışı arzaydıgan işu ki, çoğu meninin sağlamlığı ziyan kufçırgan haman köpallarda əsligi keltürgülü bulmaydu. Eğer roşen kesellik olametleri görülgende andın arlasısı önümü zor derecede töverlep gidiyordu. Şuna baldur köngül bölüş, baldur koğdaş intayın muhim. Çoğumingin baldur qerişini rət kılışta tövendeki bir kancı işini yaxş kılış gerek. Birinci, kanuniyetlik hareket kılışta çıntırış. Oksigillik hareket meslen piyadı meniş, su özüş, yügürüş, velisipit meniş yaki usul oynaş. Çoğumeninin kan ikim miktarını aşırıp, çoğumeninin yeterlik oksigen ve ozuqluk maddalarına erişişine kapaletlik kılıdu. İkinci, yeterlik uxlaşka kapaletlik kılış. Her günü keşte 7-8 saat qinip uxlaş çoğumeninin bulğumu çıkırış sistemisinin yukarı süratte ayrılışıga paydalık bulup, menedeki metabolizm gereksiz maddeleri pakiz tazalangandıla çoğu mene sağlam haletini saklayalaydı. Üçüncü, vaxtı da sotoluklaş ve muhabbık ozuklanış. Meyve köktatlar meslen, lenmey, savmey, palek, piyaz kadarlıklar bilen kar açlıkının terkibi de yemeklik talası mol bulup da kalmay, yana köp miktardaki vitamin ve oksitlanışkı karşı maddalar çoğumeninin sağlamlığını saklaşkı paydalıq. Törtüncü, kızıqışını yetiştiriş. İşletken sıri ilgirleş. Kereksizlikten çekiniş kanuniyeti bizge çoğumenini mu daim işiltiş gereklikini. İşletken sıri yaşlıq hayati küçünü şünç saklap kalılgılı buluduğallıqını agahlandırıdı. Özüge maskeledigan bir işki kıl kızıqışını tallap, kallı işiltip, bütün beden hareketlendirgende beden canlanıdı, beden hareketlendirgende beden canlanıdı, minim o sergekleşidu. Beşincisi, tamaki taşlaş, haraqqa çek koyuş. Tamaki çekiş bilen iktidarının tövelleşini tezildidu. Tamaki çekiş biliş iktidarının tövelleşini tezildidu. Onundan başka, tamaki terkibide nikotin, koksiyeğe katarlıq ziyanlıq maddalar bar. Bularının əmlisi kan tomur endotisiyelisini zəxəmləndirib, arteriyanın kan tomur
телис ясни зәхемлән

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yaxşı mislər, ətdigəlik xəbərlər proqramısını anlaşanlarına qarşı alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 24. günü, Düşənbə, Dihqalar kalendarı boyunca 7. ayının 12. günü.
1: Aval, bu qitimki proqramımızın asası məsmullarını tonuşdurumuz.
0: Şincan, bütün məmlikətinin energiya, baylıqı, strategiyalik kabalet bağısı bərpa qilishdək orun bekitməsini çin gözləb, nefit, təbi qazını mınlıqan şəhərgə, kömürni bütün məmlikətgə, toxni 100 mınlıqan ailəgə yetküzüşdək energiya təminat əndiyisini şəkilləndirdi.
1: Birinci ayın 7-ci ayıca Şincan Qatnaşqı Məbləq Siliş Qruhinin turaqlıq mülük silmisi 20 milyard 100 milyon yuan yetib, Qatnaş ulu əsləhə quruluşunun sürəti tezlətilib, sübti östürüldü.
0: Şincanın səhiyyə, sağlamlıq sahəsi tuncu qitim başlamcı bulub, dövlətin mühim, zor, pən texniki məxsus törünü üstü qaldı.
1: Şincan Daşı Qəşqər Məktəb Rayonu quruluşu törünün birinci qararlıq quruluşu umum gözlük tamamlandı.
0: Koyilon, Jianyuan, Xinjiang Biopantexnikal Çeklik Masuliyet Şirketinin özgüce Bio-Glikopeptid işlep çıkırış liniyası resmi işe kiriştirildi. Bu, Xinjiang'nın glikopeptid kəsbini gölemleştirip tərəqi kıldırışı küş koşudu.
1: 6. ayının ahırgıca yezilik soğurtisi sahası da Xinjiang boyca yezilik işlep çıkırışta təmillengen xavib-xatar kapalı sonması 120 milyard yuandan aştı. Әмді қабарла аңлаңла.
0: Әмді ең идея арқылық ең мұсапығы етекчілік қылайлы сәйіпіміз бойынша аңылшы беріміз. Станысымыз қабірі. Бас шуыжи Си Цзиньпин энергия мәселесіне өзімізге тайынып әл қылышымыз шарт деп көрсетті. Шинжан бүтін мәмлекетнің энергия байлығы стратегиялық капалет бағасы болуштек орын бекітмесіне чын көзлеп, нефет, табиғи газ еліш, pişiklaş, kömürden pakiz, yukarı ünümlük paydalanış, yenice elektr energiya sistemisinden ibaret üç çoğun energiya kəsb topini bütün küçü bilen bərpa qilib, nefit təbi qazni mınlıqan şəhərgə, kömürni bütün məmlikətgə, toxni 100 mınlıqan

0: Sug'urta aparatlarını yez igilikiga munosabatlik sohalarda pul muomala selinmasini sijil zo'raytishga yetakildi. 6 ayning oxirigacha yez igilik sug'urtasi sohasida Xinjiang bo'yicha yez igilik ishlab chiqarishida ta'minlangan xavf-xatar kafolat summasi 120 milliard yuandan oshdi. 6 ay kirgandan buyon sijil davomlashgan yuqori temperaturlik havorayining ta'sirida Guchong nahiyasining bir qism yez bozorlaridagi bug'doy qonoqda qurg'oq issiq shamol hamda kesallik va hasharat ziyondoshligi ahvoli ko'rilganlikdan Guchong nahiyasi JBK bozori Sanshu kanti aholisi Shuyhongbingning 2660 mo yerdagi qonoqligida o'xshamagan darajada mahsulot kamayish ahvoli ko'rildi. O yezgilik sug'urtasiga qatnashqachqa sug'urt sherkitining ziyonni tekshirib bekitishi natijasida 800 mo qonaqning opat kufchirganligi jazmlashtirildi. Jonghua Birlashma Mol-Mulk Sug'urtasi Pay Cheklik Sherkiti Guchong Nahiyasi Tarmaq Sherkitining yezgilik sug'urtasi maxsus boshqaruvchisi Hao Yongjang muxbirga mundaq dedi. Ziroatlarning o'sish davriyligi opat kufshirgan ko'lam amaliy ziyon nisbati bo'yicha amaliy to'lam summasini hisoblab chiqdik. Pul 5 xizmat kunidan 10 xizmat kunigacha dehqonning kartasiga kiradi. Sug'urt sherkitining vaqtida to'lam berishdek dal vaqtida qo'llangan tadbiri Shuyhongbingni xotirjam qildi. U mundaq dedi. Sug'urt haqining ko'p qismini davlat 20%ini biz ustimizga olamiz. Sug'urt sherkiti bizga tarix bo'lg'ashqa terixchilik qilish aktivligimizmo yuqori ko'tarildi. Avtonom rayon bu yil kirgandan buyon diqqatni ochliq bexatarligi, o'zgich kasb, xalq turmushini kafolatlantirishdan iborat 3 chong yadrog'i markazlashtirib, har taraflama qoplash doirasi keng, sharti tuvan umumiy manfaatdor sug'urta mulozimati sistemasini barpo qildi. Har qaysi sug'urta apparatlari ochliq nuqtalik sohasini ko'zda tutib, shal, bug'doy, qonoqdan iborat 3 chong ochliq ziroatiga munosabatlik sug'urtani sijil umumlashtirdi. 6 ayning oxirigacha avtonom rayon bo'yicha ochliq ziroati sug'urta kafolati summasi 31 milliard yuandan oshdi.
1: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan Xinjiangga nishonlik yordam berish iznolari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz qabri. Abad Bug'doy uni yaqinda muvaffaqiyatlik holda mamlakat bo'yicha danliq o'zgicha a'lo yangi yezilik mahsulotlari tizimligidan o'rin olib, Abad nohiyasining davlat darajalik e'tirof nomiga erishgan 4-chi yezilik mahsulotiga aylandi. Bu Shaoxing Xinjiangga yordam berish qo'mondonlik shtabining yezilikini mark orqali kuchaytirishni sijil olg'a surib, Obod nohiyasining yezik kentlarini gullantirishga yordam berganligining yana bir muhim natijasi. Obod nohiyasidagi Fachang ochliq yog' sanoat sodi cheklik mas'uliyat shirkatining ishlab chiqarish sexida to'liq avtomatlashgan ishlab chiqarish liniyasi yuqori sur'atda aylanib, turkum-turkum a'lo sifatlik bug'doy uni o'rab qochilinib, mamlakatning har qaysi joylariga to'shilib atadi. Davlat darajalik e'tirof nomi ilib kelgan bozor unumiga egishib, korxonaning zakazi sijil ko'payib, sexda oldirish ishlab chiqarish manzirasi barliq keldi. Shirkatning bosh mudiri Funkay a'lo sifatlik un bilan atrofdagi nohiya shaharlarni ta'minlagandan sirt yana Zhejiang, Shanghai, Sichuan, Gansu, Sanshi qatorliq o'lka shaharlariga sotadiganligini tunishtirib bundoq dedi. Obod bug'doy unining mamlakat bo'yicha danliq o'zgicha a'lo yangi yezilik mahsulotlari tizimligidan o'rin olishi korxonamizga intayin zo'r ilhom bo'ldi. Bu marka bo'lg'ashqa unning bozordagi setlish yo'llari yanmo kengaydi. Keyingi qadamda mahsulot sifatini qattiq saqlab, yurtimizning yaxshi ullarini texmi cho'ng bozorlarga yuzlantirib, nohiyaning o'zgicha yezilik mahsulotlar markasining taraqqiyotiga kuch qo'shimiz. Shaoxing Xinjiangga yordam berish qo'mondonlik shtabi boshlig'i yezilik mahsulotlar markasi yetildirishni Xinjiangga kasb jihatida yordam berishdagi muhim tutqi qilib, nohiya rayonining o'zgicha yezilik mahsulotlari marka qurilishini sistemlik olg'a surdi. 2025-yil 9-oyda Obod bug'doy unini iltimos qilish xizmati boshlangandan keyin Шаушиннің Шинжанғы ярдан беріш кумандалық штабы Шухаман қатнышып, нәқ майданды етекчілі қылып, ызғола пәйдекчілі қылып, елтымас қылыш қызметі дә әгір елді маңмай, юқыры үнімлік алғы сүрішке әқиқи капалатлы қылды. Шының білен бірге, Шинжанғы ярдан беріш мәқсус мәблігі ажыртып, масла сүпті бейхаттарлығыны тәкшіріш, өлчәш, озуғылық сүптіні бағалаш, бекітеш вә үшінші тарап кәсіби мәслихат беріш мұлазыметтегі ноқтылық ішләтті. Hazırgıca, Şaoşing'nin Şincang'ı yardan beriş kumandalık ştabının kolluşta Abad Nahiyas'nın Abad Naşike Koğuni, Abad Mango Örgi, Abad Pahlan Göşi, Abad Buğday Unu Katarlık, Töt Mensulati, Memleket Boycu Danlık Özgece, Ela, Yen Yesilik Mensulati, Dep Muhabbaqiyetlik İtiraf Kalınıp, Yeşil Yemeklik İtiraf Namısı Erişken Mensulati Beşki Yetti. Abad Nahiyelik Yez İgiliki Yez İdarisi, Yez Kentlerini Güllendiriş Mülazimet Merkezinin Muavun Müdiri Wang Chang mundaq dedi. Şaoxing, Şinjanğı Yardan Beriş Kumandallıq Ştabının Yardan Berişi yölüşüdə, İltimas Kılış Xizmetini yuqırı ünümde tamamladıq. Keyinki qadamda, mənbədin başquruş, tizgilləşini sicil yaxşı tutub, Yez İgilik Məhsulatlarının Süpət Tövən Çekini saxlab, Dövlət Dərəclik Altun Xətlik Veyviskidin yaxşı paylanıb, Yerlik Yez İgilik Məhsulatlarının setliş yollarını kinayetişki küş qoşub, Dikqallarının kırmını köpəydib, 5-ci türkü bolumuz.
0: Stansımız xəvri. Arı törekning 5000-ga yaqin a'lo sifatlik kiyim pishari qo'g'ini liq qachilangan yerim prinsipliq avtomobil yaqinda Qumul shahri Arı törek nohiyasining Nom bozori Umid kentidan yo'lga chiqib, bevosita Chongqing bozoriga yurib ketdi. Har yili 8-oydan 9-oygacha bo'lgan mazgil Arı törek nohiyasi Nom bozorining kiyim pishari qo'g'ini markazlik bozorga selinadigan oltin mazgil. Şu jayının özgece çöllük kilimati, yeterlik kün nuri ve alaspetlik su tıpıraq şaraitiğe tayınıp yetiştürülgen Shizhoumi, Shinmi yürüşlük qoğullarının eti toq, tatlıqlıq dərecesi muapıq, təmi intayın yaxşı. Qumul şərlik yezigiliki yezi idarisi seç yollarını ravalaştırış üçün artörük nahiyelik təminat soğdu kooperatıbı qatarlıq köpligen tarmaq bilen birleşip, Chongqing'nin Şinjang'ı nişallıq yardan beriş baylıq əvzəlikigi tayınıp, Şinjang sırtiriki əlasübətlik işləp çıxırış seç bazarları bilen dəl cayda udullişip, istimal arqlıq yardan beriş, yöləş bilen bivastı sırtkı yetküzüp seç birləştürülgen əndi izni icadi yol yolga koyup, qo'g'inni 85-dan Chongqing'ning oxirgi 3 bozoriga bevosita yetkazishning mukammal setish zanjirini tutashtirdi. Dehqon Yin Zhanghui mundaq dedi. Bu yil 80 necha mo yerga qo'g'in tergan edim. Ta'minot savdo kooperativi Chongqing'ning Shinjang'ga yordam berishda barpo qilgan subsa orqali qo'g'inlarimizni sotdik. Hukumatga rahmat aytaman. Şinjang'a yardım berip atqan kadırlarının bizni zor küş bilen qollığanlığına rahmet etimen. Qumul şaharlik yezi igiliki yezi idarasının muavin başlığı Sao Zhang, Chongqing Qumul iki jayının Şinjang'a istemal jahati yardım beriş, Şinjang'a kasip jahati yardım beriş, hamkarlık mekanizmini sijil çoğkırlaştırıp, yezigilik mahsulatlarını işlep çıkırış setişini udullaştırış sistemisini sijil alalaştırıp, Qumul'nın özgeci yezigilik mahsulatlarını sırtkı setiş yollarını üzliksiz kengaytıdığalıqını bildirip mındaqtırı. Bunundan keyin Şinjang'a yardan berişdiki vasitalik rolimizni jari qildirib, ko'p tarmoqning birlashib harakatlanishini kuchaytirib, iste'mol orqali yordam berib, yo'lab, o'zigich kasblarga quvvat qo'shib, yezigilik mahsulotlarini setish yo'llarini sijil kengaytirib, ikki joyning yezi igiliki iqtisod savdoriki qo'sh yo'nalishlik hamkorligini cho'nqirlashtirib, yezi kentlarini gullandirishga kuch qo'shib, ikki joyning o'zaro naf yetkizib, o'rtaq foyda ilishni ishqashurmiz.
1: Stansimiz xabari. Jinglao yasining yozliq alqat yig'ish xizmatining umum yozlik oxirlashishiga egishib, har qaysi cho'ng tutdiki inchki pishiqlash korxonalari ishlab chiqarish setishning obod mezgiliga kirdi. Shinjang Jemingxing alqatchilik kasbi taraqqiyot cheklik shirkatining ishlab chiqarish sexida ishchilar alqatni yuyib vakumlaştırıp, tonultup, kurutup, yen peti saklap bir taraf kılganın gen, elip yürüş geplik yen peti saklanıdıgan alqat, alqa şirinisi qatarlıq məhsulatları ayırıp, ora batatdi. Şirket işləb çıxırı siyığının müdiri Xu Lianfang muhbirgi mındaq dedi. Bu yıl yeniden mikropsızlandırı siyığı kurduk. 8 yeni işləb çıxırış lingiyası səpladıq. Künlük alqat pişiklaş miqdarımız 50 tonluq yetti. 7 ayıca karxana 1500 tonludun artıq alqat setibili pişiklap, alqat məsulatının setili somusunu 20 milyon yuan yetközüb, 100'n artıq ammanın işqorulışı türkü boldı. Şirket işləb çıxırı siyığının xizmetisi daha şöcüən mındaq dedi. Bu yer kelgili bir yıldan aştı, öyüm yıkın, adatlı iş şakım 3-4 min yuan bulu atıdım. Cığın nakiyesi, Cungu Alqat Makani, östürülgen Alqat Gölme 100 min moğu yetidim. Bu nakiye Alqat'ni Enchki Pişiklaş Karxanası ve Kooperatif'ten 43'ni yetiştirip, 27 marki yartıp, 40 netçi xil məsulatını pazarğı saldı. Bu yıl Cığın Nakiyası'nın yazılıq alqat osoli 3300 tonnudun, məsulat qımeti 43 milyon güvendin eşip, Nakiyadiki 1200 yıqın dekkan ailesinin kırmini muqim köpbeytişigi türtkü buluşu mölçerlendi.
0: Stansımız xavri. Abdınım Raylıq 15-ci növetlik tənərkət musabıqsi və 11-ci növetlik Milletler Ənənivi Tənərkət Musabıqsının İli Musabıqı rayonudaki 3 kişilik basketbol musabıqsi 8-ci ayının 21-ci günü başlandı. Şincan'ın her qaysı çaylardan kəlgən 14 vəkillər komandası musabıqıya qatnaşdı. Şu günü 3 kişilik basketbol erler musabıqısı bilen ayıllar musabıqısının A grupa, B grupa musabıqısı tən başlandı. Musabıqı meydanda keyfiyat kızgın bulup, tənərkətçilər ucum bilen müdafiye otdırsı da cəsarət bilen can tikip ilişip ziş maslaşdı. Ənənivi 5 kişilik basketbol musabıqısı giseliş durğanda 3 kişilik basketbol musabıqısı da ucum bilen müdafiyenin almışı texmi tez, bədən cəhətdiki tərkişiş texmi kəskin boludu. Qısqı vaqt işidiki yuqarı səcillikdə tərkişişdə hər bir qitimliq bösüş, hər qitimliq qarğı top etiş təşvişki toludu. Qarmay şəhri vəkillər komandası ərlər B qrupsının əzası Yerzat Muqaddəs mındaq dedi. Tonji meydan musabıqıda səviyyəmizni normal cari qıldırdıq. İli musabıqı meydanda əsləhələr intayın mükəmməlkən, keyinki musabıqlərdə biz çoxum texmi tirişimiz. İli oblasti vəkillər komandası ayıllar V qrupsının əzası Mayi Fey mındaq dedi. Bu qitimki musabıqıda yenib nahayt xuşal bolduq, əzalar nahayt yaxşı maslaşdı. İli oblasti vəkillər komandasının yardımcı terineri Golyan Yu mındaq dedi. Bu qitimki musabıqa dərici tərtibini talışıdığan musabıqı bolublu qalmay, texmi muhimi Şincan'ın hər qaysı caylardaki münəvvər basketbol komandaları bilən pikir almaşdırdığan, ögünüdığan, top maharatı üstüdə ızdınıdığan qımmətlik supa. Bu qitimki pürsətini intayın qadırlaymız. Abdınım Rayılıq 15-ci növətlik tənərkət musabıqısı və 11-ci növətlik Milletler Ənənivi Tənərkət Musabıqısının İli Musabıq rayonudaki 3 kişilik basketbol musabıqısı 8-ci ayının 25-ci günü geçə davamlaşıdı. Musabıqıda tədirci ilgirləşdək musabıq şəkli qollanılıb, köp qitimliq bəsliş arqılıq hər qaysı qruplarının axırqı dərici tərtibi bekitilidi.
1: Əmdi qısqı xəbərlə anladımız. Turpan rəqəmlik, əxli, iqtidarlıq, üzümçilik kəsbi çoğun mingisi tünögün torulaşdırılıb sınaq tariqisi teşqi kırışdırıldı. O, üzüm teli östürüşdün setişkici bolğan bütün zəncirlik sallıq məlumat alaqısı və dəlcaydı mülasimət bilən təmirləydi. Bunun bilən Turpan şəhərinin üzümçilik kəsbi rəqəmləşkən, əxli, iqtidarlaşqan tərəqiyyatının yeyən musabısını başladı.
0: Şincan usulü şatlıq çoğun birləşmi köngül iç paliyeti tünö gün Ürümçi şəhirde ötküzüldü. Şincan'nın hər qayıs çaylırdın kəlgən 9, iştin sırtqi Şincan usulü kollektipi dolan usulü, qarı jorğı qatarlıq özgeç usullarını elib gəldi.
1: 16-cü növbətlik Bağırgül Kölünü Aylınış Velisbet Taşol Musabıqsi 8-ci ayının 22-ci günü Bağırgül Nahiyesi başlandı. Memleketin her qaysı cayları ve çet elden gelgen iş gözün artıq velisipet tənərkiti mahiri, şehir rayonu ve köl boyutki musabıqı yolu da bəsləşib, güzel mənziyirlerden huzurlanıp, velisipet tənərkiti xuşallıqdan birlikte huzurlandı. Əmdi, Abdonum rayonudaki 16 şehirinin habaraydan məlumat verimiz. Үрімчіді ауа бұлытлық температура 17-29 Celsius градус күші. Алтайды ауа бұлытлық өткінші емгір яғылу температура 14-26 Celsius градус күші. Чөчекті ұттырғал емгір яғылу

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde tunji kıtımlık Cenubi Şincan, Şincan'ın meyvelerini sırtkı toşuş, soğuk, yeni, tez, liniyen, növetçi poizi katnili digen temide tohtulumuz. Yakında 200 tonudun artık şinmey kaçlanan X8756 kıtımlık növetçi poiz, Aksu Vokzalı'dan yolga çıkıp, Zhejiang Jiaxing'ı karap yürüp getti. Bu Cenubi Şincang, Şincang'ın meyvelerini sırtkı toşuş boyunca tunji kıtımlık soğuk saklaydıgan yeni mahsulatlarını tez yetküzüş liniyası nöbetçi poizinin oğuşluk katnıgallıkıdan direk berdi. Bu 7 ayının 18 günü Şincang'da memleket boyunca tunji devlet tömür yolu soğuk saklaydıgan yeni mahsulatlarını tez yetküzüş liniyası nöbetçi poiz liniyasını açkan ninkin. Tunji kıtım Cenubi Şincan'da devlet tömür yolu soğuk saklaydıgan yeni yemekliklerini tez yetküzüş liniyası nöbetçi poiz liniyasının içilişi hesaplanıdı.
1: Yakınki yıllardın boyan Aksu vilayetinin bağ ormançılık kesbinin üzlüksüz terakki kılışığı ağışıp alma, neşbüt, şinmey, üzüm katarlık has meyveler bütün memleket bazır tapdı. Şincan tömür yol tarmakları Cüngo tömür yol alahide mal eşya oburdi payçeklik şirketi bilen emkarlıkını çoğunkurlaştırıp Aksu, Çangcan deltisi haritisi de bekitilgen yezi kentlerini güllendiriş nöbetçi poiz liniyasının nokta belgileş, vakt belgileş, liniye belgileş, poiz kitim sanını belgileştek toşuş evzellikini cari kıldırıp X8756 kitimlik nöbetçi poizini soğuk saklaş yük sandukunu çetip toşuşka. Nöbetçi poizinin saatlik süratini 120 km'ye yetküzüşki teşkillep, Cenubi Şincan'daki bağlarını Şincan sırtıdaki yadroluk istimal şehirlerine bevasta tutaştırdığan gol liniyede soğuk zincirlik toşuş yolunu ravallaştırdı.
0: Cüngü tömür yol has yük eşya oburtu payçeklik şirketi, Ürümçi şöbe şirketi, soğuk zincirlik eşya oburtu bölümünün müdür kesbi hadimi Vuh Haylon ındak dedi. Biz yezi ilgili koşumçu mahsulatlarını setiş ve seti veriş, orap kaçılaştığın her kaysi halkalarını muddettin burun udullaştırış, dikkallani soğuk beti saklaş yük sandıkı bilen temellep bir vasıt kaçılap toşuş. Bölüklerle bölüp toşuşunu bir ponket şeklindeki bütün musafirlik hizmetke mülazimetke özgertip. En-enevi bölüklerle bölüş şeklindeki eşya oburtuda köp taraflık udullaştırış mürekkep buluş, yukur töven ekin maslaşış yeterlik bulmaslık katarlı kıyın meselelerini ünümlü kel kılıp heridarlarını tekimi hatırcam kıldık.
1: Bu kitim şinmey toşuşta 40 futluk somk şekildeki soğuk saklaş yük sandığı işiltilip, şu cayda yürüştürüş, asraş ve yıraktan nazaret kılış, tizginleştin ibaret, koş kapalet sistemisi arkalık, soğuk saklaş yük sandığının temperatürsi, nemliki, orni, yürüş işaleti katarlıklarını 24 saat üzüldürmeyi her vakit nazaret kılış tizginleş işe aşırladı. Heridarlarımı, epçi arkalık malının orni, yük sandığı işçinin temperatürsi, nemliki, üskününün may miktarı katarlıklarının yürüyüş sallık məlumatlarını her vakit sürüştürüp, yeni meyvelerinin toşuluş sübütüge kapaletlik kılalaydı.
0: Cüngü Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Korlu Tömür Yol Eşya Oburtu Merkezi Aksu Ticaret Bölümünün Direktörü Gofun mündak dedi. Şinmey'nin alaylıkı karıta biz müddettin burun 95.306 supsu arkalık toşuş ihtiyacını məlum kılıp, soğuk biti saklaş yük sandıkı mənbəsini bekitip, məxsus toşuş layihəsi tüzüp, eğir yük sandıkını esip kaçılaş ve kaçılaşkı təşkilləş hizmetini sicil əlalaşdırıp, bütün musafirlik kaçılaş vaxtını 4 saat içinde kontrol kılıp, kaçılaş ünümünü 20%'in artık östürüp, Şinmey'ni şu günü kaçılaş, şu günü tarıkıtış, bütün musafirlik, soğuk zincirlik, zincirini üzüp koymasını işe aşırıp, Cenubi Şincan'ın has yezi ilgili koşumçu mahsulatlarının Çangcan deltisi bazarını kenaydışıge küç koştuk.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlatlı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: Yükselivatkan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde bütün memleket boyunca tögeçilik sahasıdaki tunci minister dercilik noktalık tecrübe hana Şincan'ı makallaştığı diyen temide tohtulumuz. Yakında Yezi İgeliki Yezi Ministerliği töge süt mesulatları ve ekologiyelik bakmışlık noktalık tecrübe hanısıga viviski biriş murasimi Borul Tokay nayesinde ötkizildi. Bu, bütün memleket boyunca töge sahasıdaki tunci minister dercilik noktalık tecrübe hanının Şincan'ın makallaşıp Şincan'ın tögeçilik kesbinin yukarı süpetlik terakiyatıga küçlük pen teknikide yenilik yaratış kuvveti koşkallıkıdın diyerek biridir.
1: Bu noktalık tecrübəxana diqqətni süt tögüsi əla nəslini tallab yetişdiriş, yuqarı ünümlük köpəytiş texnikisidə ötkəlgə hocum qılış, tögü sütünü yuqarı qımmətlik inçikə pişiqlaş, ekologiyəlik ölçəmləşkən baxmıcılıqdan ibarət tört çoğun sahəki mərkəzləşdirib, uruq plazmızını qoğdaş, ilmi baxmıcılıq qılış, inçikə pişiqlaş bir gəvdələşdirilgən pən tətqiqatda yenilik yartı sistemisini bərpa qılıdı.
0: Uzaktan buyan töge Şincan'ın alaydı evzeldeki ige has çarovçılık kesbi bulup geldi. Özgeçi rayon baylıkı tayınıp Borul Tokay nayesi töge bakmıçılığı ve töge sütü pişiklaş kesbini çoğunları içip devlet işçi de danlık cungu töge sütü yurtdığı aylandı. Bu kıtım devlet dercilik pen tertkikat süpüsünün makallışı, şücayının mükemmel kesb zanciri menzirisi tayınıp, daimlik pen tertkikat tecrübesi, teknikide ülgü körüstüş ve neticilerini aylandırışını kanat yaydırıp, pen tertkikat neticilerini çarıvçılık meydanlarına tez makallaştırış, kesblege kuvvet koşuş, çarıvçılığa nebket küzüşkü türtkü boludu.
1: Yezi İgiliki Yezi Ministerliği tögü süt məhsulatları həm ekologiyalik bakmıcılık noktalık təcrübe xanısının modüri Şileylin tonuşturup mındaq dedi. Supa kurulğandın keyin diqqətni tögüçilik kəsbədiki açıqışlıq, yadroluk texniklarda ötkəlgi ucum qılışqa sicil mərkəzləşdirib, kəsb pən tətqiqatıdiki kəmtüklüklərini toluqlap tögü bakmıcılıqı ölçümü, köpeytiş sistemisi ve inçke pişiklaş teknik sistemisini sistemilik mükemmelleştirip, pen teknikide yenilik yartış arkalık, tögüçilik kesbinin kalıplişiş, ölçemleşiş, zamanıvilişiş terakkiyatına türtkü bulumuz.
0: Şincan Wangyuan Biopen Tekniki Guruhi Çeklik Şirkti, tecrübe hanı kuruluşunu katık detal ve pen tatkikat yeriki bilen temelirdi. Yakınki yıllardan bu yan Şincan Wangyuan Biopen Tekniki Guruhi Tögeçilik Kesbinin Yoşurun Küçünü Çonkır Kezip, Abdudum Rayon İçi Sırtıdaki Nurgun Ali Mektep Pen Tatkikat Oruları Bilen Birleşip, Alakadar Tekniki Tatkikatını Kanat Yaydırdı. Bu Guruhunun Baş Müdiri Çınganlayan Mundak dedi. Supa kuruluşu ve pen tatkikatı ötkelge hücum kılış hizmetine bütün güç bilen maslaşıp, işlep çıkırış, okutuş, tatkikatı maslaşıp, yenilik yaratış, endişsizge tayınıp, tögeçilik kesbinin baylık yoşurun küçünü sicil kezip, tekniki yenilap derisini östürüşkü türtge bulup, Şincan'ın tögeçilik kesbinin memleket boyunca has çarıvçılık musabıkı yolu da sicil ağlıdığı meneşiğe küç koşumuz.
1: Növette köpkirlik çarvıçılık pen tətqiqat ötkülüge hücum kılış kıtaynıp, Şincan tögü köpeyti sahesine mahiyyatlik bösüş hasıl kılındı. Mahiyyatlik bösüş hasıl kıldı. Meselen, tögünün pesil karakterlik köylep uruklandırışı kıyın buluş meselesi muvaffakiyyatlik el kılındı. En enevi 4 yılda işki kettim töl eliştek köpeyti endisi elalaştırılıp, deritsi östürülüp 4 yılda Üçkettim töl ilişki özgertilip, kesbinin süpitini östürüp, önümünü aşırış texnika azası müstehkemlendi.
0: Keyinki kademde şu cay, bu pen tətqiqat süpüsüğü taynıp, töge nesil plazması da yenilik yaratış, yeşil bakmışılık, məhsulat tətqiq edip içtin ibarat bütün zancirlik texniki derecesini östürüş üstü de sicil çoğunkır izlenip, rayon baylıq əvzəllikini üzüksüz aşırıp, tögeçilik kesbinin baylıq əvzəllikinin kesb əvzəlliki, marka əvzəllikini aylandırış türütke bulup, Şincan'ın zamanevi has çarvıçılıkının yukarı süpetlik terakkatına küç koşudu.
2: İh anı vatan, Siz merdanı çıllab tan kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: 60 neçe ekologiyalik orman muhafizatçısının cesaret bilen can kılışı bulupla kalmay, tekhimo muhimi her millet ammının kol tutuşup, mürünü merge terep bir niyette ortak idare kılışı idi.
1: Şunun bilen Wu Xiaobing hizmet taşları bilen boş vakti bolsa çarvıçılık rayonuna berip şu jaydaki amı bilen dostlaştı, mundaştı, siyaset düşendirdi. Bara bara etraftaki amma teşebbüskarlık bilen halisane nazaret kılış başkuruşu tizimine çıkı başladı. Bu nazaret kılış başkuruş hadımları bolgaçka çarlaş kogdaş hizmeti tekhimo ravallaştı. Başkuruş kogdaş ünümümü östü. Ekologiyalik orman muhafizatçısı Akçün Bekir mındak dedi. Bu ponkit başlıkı hizmette puhta. Kişilerge kızgın muamalı kılıdı. Adeta daim etraftaki amağa teşebbüskarlık bilen yardım berdi. Külle uzargan siri, çarı uçla allı kaçan bizni öz aile azası da körüdügan, uçuk yoruk ötüşünü halaydıgan boldi.
0: Şehu şehri, Şeçiyav yezisi, Jalaxasi kentideki çarvici Arçın Orazgali, Uşöbin'nin türkisi de kentteki altı çarvici bilen tabiiliki koğduladığan rayonunun halisane nazaret kılış başkuruğutsuz aylandı. Adette çarvı bekiştin başka köpçelik orman rayonunun ahvalığa teşebbüskarlık bilen dikkat kılıp sırttın kelgenlerinin öz meylce bösüp kirişi. Ot ahvali yoşurun xavpi qatarlık bir normal ahvallarını baykığa namın derhal başkuruş koğdaş punktiğe məlum kılıdgan boldi.
1: Arçın səmimilik bilen mundaq dedi. Orman muhafizat kılış hizmetigi katnaşkan nekin deldaraklarını asraş, yavayı hayvanatlarını koğdaş, yurttaşlarının anlık adetigi aylandı. Ormanlı koğdaşta mesuliyet buluş, halıqa mehri muhabbet yetküzüş gerek. Çöllükte yıldız tartkan bu yıllarda Wu Xiaobing amının al ahvalını kalbige püküp, her bir küçük iş arkalık koşullarga ılıklık yetküzdi. Bultur kışta kelin kar yakkandinkin çarvıçı Tursuncan Taş'nın at topi orman rayonunun içkirisi de ezip kaldı. Şu çağda şıvırgan çıkıvatkan bulup, keçi menzirisi kaplıgan idi. Bir aile kişileri naiti tıt bulup derhal Wu Xiaobing'den yardım sordu. Yardım talepini tapşırıp olgan dinkin Wu Xiaobing derhal hizmet taşlarını başlayıp keçilip, kar keçip takı çıkıp kutkuzdi. Ola sönekten ötüdüğün soğuk şamalga karmay ormanlıkta netçi saat yol yürüp tan süzülgende ahire at topini toluk tepip geldi. Tursuncan Wu Xiaobing'ni kuçaklap kuşallıkıdın yaş döktü. Tursuncan'ın küçük kızının kızıtması yerim keçide tuyuksuz örlep getti. Çarvıçlık rayonundaki yolla ongul dongul bulup, doktorluğu körünüş kolaysız idi. Wu Xiaobing keçilip, avtomobil haydap balını şehirdeki doktorhanığa apırıp kutkızdı davalattı. Balı okuvatkan mezgilde her günü yoldun ötkeç balını mektepke apırıp ekeldi. Yine Ali Mektep imtihani arzusunu tolduruşka teşebbüskarlık bilen yardımlaştı. Koşlarının işi bolsa, ata anıları aldıraş bolsa, o daim teşebbüskarlık bilen yardımlaşıp, balının halının haberi ilip, çarı uçlarının gəm əndisini üntinsiz həl qılıp bədi.
0: Hər günü çın turuş, ilgiriki nukul adam küçü arqılıq çarılaş, qoğdaş əndisini tədirci halda həmmi adam qatnışıdıqan, ortak kurudıqan, ortak idarı qılıdıqan yeni vəziyyətini şəkilləndirdi.
1: Wu Xiaobing kum barxallarda turup, aldı tərəbdiki dolqunsuman tutaş kətkən bostallıqı qarğını çək, gözlərdən qət iyilik çıxıb duraddı. Onun qoğdaydığını çöllükdiki ot çöp, dəldərəxlə bolublu qalmay, teximi muhimi bu tufaqdiki əvlatma əvlat davamlaşıdığan ümit və əsli məqsəd idi.

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Emdi Atunum rayındaki 16 şehrinin hava raydın məlumat dağınıtımız. Ürümçede hava bulutluq. Temperatura 17'den 29 Celsius gradus kuca 3-4 bal şamal çıxıdı. Altayda hava bulutluq bulup kin ötkinci yamğur yağıdı. Temperatura 14'den 26 Celsius gradus kuca. Çöçekte ötkinci yamğur yığıp kin otturhal yamğur yağıdı. Temperatura 15'ten 31 Celsius gradus kuca. Qulcuda hava bulutluq bulup kin ötkinci yamğur yağıdı. Temperatura 17'den 32 Celsius gradus kuca. Bortlada hava bulutluq bulup kin ötkinci yamğur yağıdı. Temperatura 15'ten 29 Celsius gradus kuca. Qaramayda hava bulutluq bulup kin ötkinci yamğur yağıdı. Temperatura 18'den 31 Celsius gradus kuca. Kütünde hava bulutluq, temperatura 15'den 32 Celsius gradus kuca. Şihenzide hava bulutluq, temperatura 18'den 32 Celsius gradus kuca. Sancıda hava uçuk, temperatura 18'den 31 Celsius gradus kuca. Kumulda hava bulutluq, temperatura 20'den 35 Celsius gradus kuca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 28'den 40 Celsius gradus kuca. Korluda hava bulutluq, temperatura 21'den 34 Celsius gradus kuca. Aksu'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 15'ten 26 Celsius gradus kuca. Atış'ta hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 15'ten 32 Celsius gradus kuca. Kaşkar'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 15'ten 33 Celsius gradus kuca. Xotan'da hava bulutluq. Temperatura 17'den 29 Celsius gradus kuca. Ürümçi'de hava bulutluq. Temperatura 17'den 29 Celsius gradus kuca bulundu. 3-4 bal, gərbi şimal, şamalı çıxıdı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şinjan radyo televiziya stansının ve tenminin ailen programı spocağını dişbeduk yaktırıp anlıgının lağı rahmet. Sılı şetin aboneçiler terminalını şürsenle teğimi köp mezmullarının haberdarı bulalayısıyla.

0: Edebiyat sanat birliği beğeni kuşburak güllerki tolgan bir bostanlık.
1: Bu bostanlıkta sansızlığan kuşlar yakınlık köyler bilen şu güllerini köyler armaydı.
0: Hem de anlaydığına la sanat sahnesi programısı.

Aziz radio anglıqçı dostlar, növbette dil ara mıñladı bolıdığını Moñgolça naqşılardan Umaq Qozam namlıq naqşa Bahar ağaysılar.

Süyümlük radyo anlıkçı dostlar, növette dil aramınladı buluduğunu Kırgızçı nakşıladın Kırgız Kızı namlık nakşa. Kani Behr ağa isile.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziyası Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısını anlayışanlarını karşılamız. Mən Riyas Hacı Roşen Gülümüm. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılışıdın abonçılar terminalada masqadamda anlatılıdı. Həm də hər vaqt qayta anlıqılıp oludu. Dostlar, bu qedimki programımızda mündaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde Şinjan uzak müddetlik perviş soğurtısı tüzümünü yolluk koyuşlağı yiyesine oturup koydu. 2027 yılı soğurtığı katlaşış, toluk, kaplaş, asasi cahattin işe aşırılıdı degen haberle rektanlarda buludu. Sağlamlık bilimlerini hem aileye yetküzeyli sahibimizde dikti çeçilip daim bir işlerini unutup kalsa çoğun minide mesel görülgen bulamdu degen mesmunu sözlep birimiz. Addi sağlamlık hareketleri sahibimizde nemiş üçün bu bir neç günde eşip kalgan korumlarını ise asalla korsak ağırıydı degen mesmun rektanlarda buludu. Radyo anlıqıcı dostlar emde rektanlar programımızın tepsili mesmunları bulsun.
2: Sağlamlık haberleri.

0: Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizde dikkatli çeçilip daim bir işlerini unutup kalsa, çoğun mingide mesele görülgenlik bulamdu degen mesmundu sözlep birimiz. Dostlar, biz aval bir küçük tekşürüş ilip baraylı. Tövendeki hakiki peytin sizde kantis görüldü. Yan telefonu ilip veçinini açmakçı buldunuz. Neticede kolunuz ihtiyarsız, kıskısın əptisini bir seviye tip kaldı. İsinizdeki kelgende yarım saat ötüp getdi. Bayılı koyup koygan nersini bir demdir atap almadınız. Gep tılınızdan uçuğa gelgende toyuqsız, demekçi bolgan gipinizdi, diyelmeyi kaldınız. Bu adamını enik tonu yedigan bolsınız mu? İsmini çakır almağaçka, pekat onaysızlanğan halda, helikki kim dediniz? İlgiri namı çıkan yakşı mecazlik adam, hazır kiçikkeni bir işlerge mu açıqlandıgan bolup getip, hiç kimden közüge sığmaydıgan bolup kaldınız. Bunu herkes mu yakından boyan bek çarçap ketkellikimden bolu atıdu deyip oylap kalman. Nurgun kişide mundak bir hata karış var. Baş ağrımsa devenlik kesili bulmasıyla çoğun menenin hem işi onuşluk buludu deyip karaydı. Bu intayın hata. Sizin çoğun meniniz belki burunla uğurlukça kutkuzu signalı bergen buluşu mümkün. Ağrımsa mu devenlik bulması mu çoğun menen uxşaşla kızıl çırak yandırıdı. Hakiki menge sağlamlığı çoğun mengemizden kurulma cihette baştan ahır en yakşı mükemmellikini saklap, iktidar cihette normal hem de yakşı biliş, kaypiyat ve erket iktidarını saklap kalalaydıgan hem de roşen nervi sistemisi keselliki bulmağan universal sağlamlık halatını görüstüdü. Devletimizde menge sağlamlık meselesi yıldın yılga yaşlışış ve umumlişik karab yüzlenmekte. Bunun asaslık sebebi 60 yaştan aşkan kişiler arasında menge sektisi, Alzheimer keselliki, Parkinson keseli katarlık, biliş tosalgısı kesellikterinin payda buluş nisbeti yıldın yılga örle vatkan buluşu mümkün. 30 yaştan 50 yaşkıcı bulgan 30 yaşlıklarda uzak müddet keçisi uxlamay tan atkızış, yukarı sıcılıktaki ve yukarı besimlik hizmet kılış, uzak müddet uzak oldurup hareket kılmaslık. Çoğun mine ziyade çarça sebebinden yeterlik aram alalmay, dikkatini yığalmaslık ahvalları yüz birudu. Pantechnikinin terakki kılışı, elektron mahsulatlarının kankülemde işiltilişige geçip, yaşlar ösmürlerinin mu elektron mahsulatlarını ziyade işiltiş sebebidin akli iktidarının çeynikşi kemçil bulup, əsli tutuş kabiliyeti tövelleş kalpige duş geledu. Dikkat kılışı arzaydıgan şu ki, çoğun meninin sağlamlığı ziyan kufçırgan haman köpallarda əsligi keltürgülü bulmaydu. Eğer roşen kesellik alametleri görülgende andın arılası önümü zor derecede töverlep gidiyordu. Şuna baldur köngül bölüş, baldur koğdaş intayın muhim. Çoğun meninin baldur qerişini rət kılışta tövendeki bir kanç işini yaxşı kılış gerek. Birinci, kanuniyetlik hareket kılışta çıntırış. Oksigillik hareket, meslen piyadı meniş, su üzüş, yügürüş, velisipit meniş ya ki usul oynaş. Çoğun meninin kan ikim miktarını aşırıp, çoğun meninin yeterlik oksigin ve ozuqluk maddalarına erişişine kapaletlik kılıdı. İşkinci, yeterlik uxlaşka kapaletlik kılış. Her günü keşte 7-8 saat qinip uxlaş çoğun meninin bulğumu çıkırı sistemisinin yukarı sürü ette ayrılışıgı paydalıq bulup, menedeki metabolizm kereksiz maddeleri pakiz tazılanğandıla çoğun mene sağlam haletini saklayalaydı. Üçüncü, vaxtı da sotoluqlaş ve muhabbiq ozuqlanış. Meyve köktatlar, meslen, lənmey, savmey, palak, piyaz qatarlıqlar bilen kar açlıqının tərkibi de yemeklik talası mol bulup da kalmay, yana köp miktardaki vitamin ve oksitlanışkı karşı maddalar çoğun meninin sağlamlığını saklaşkı paydalıq. Törtüncü, kızıqışını yetiştiriş. İşletken sıra ilgirleş. Kereksizlikten çekiniş kanuniyeti bizge çoğun meninimu daim işiltiş kereklikini. İşletken sıra yaşlıq hayati küçünü şünç saklap kalılgılı buluduğallıqını agahlandırıdı. Özüge maskeledigan bir işkikil kızıqışını tallap, kallı işiltip, bütün beden hareketlendirgende beden canlanıdı, beden hareketlendirgende beden canlanıdı, minimum sergekleşti. Beşincisi, tamaki taşlaş, araqqa çək qoyuş. Tamaki çekiş, biliş iqtidarının tövəllişini tezildudu. Onundan başqa, tamaki tərkibidə nikotin, kokus yığı qatarlıq ziyanlıq matalar bar. Bularının əmrisi, qan tumur, endotelis yəsini zəximləndirib, arteriyanın bot qısımın qetişini tezildib, Menga qon tumor kasalligining ko'rilishini oshiruvdi. Aroqni ko'p ichish cho'g' menga nerv yetkizguchi moddasining normal yetkizilishiga qarshili qilib, menga hujayralarning o'lishi va menga yegilishini bevosita keltirib chiqardi. Bularning hammasi cho'g' menining tafakkur qilish, hukm qilish va moslashtirish iqtidoriga ta'sir yetkazadi. 6-si qon shakari, qondagi yog' va qon besimini yaxshi kontrol qilish. 7-si yaxshi ijtimoiy aloqa munosabatini saqlash. Yaxshi bo'lgan ijtimoiy aloqa munosabati xomushlik xatri va besimni to'vallatadi. 8-si qararlik salomatlik tekshirish. Har bir 2 yilda bir qaytim menga sog'lomligini tasqab tekshirganda bilish to'salg'usi Menga qon tumor kasallik o'zgarish qatorliq xeym qatarlarni baldur bayqig'li baldur aralashganda oqibatini ko'rinarlik yaxshiligi bo'ladi. Cho'g' menga sog'lomligi har bir odamning eng muhim cho'g' ishi bo'lib, faqat menga sog'lomligini saqlagandalar, undan badan iqtidori bilan ruhiy psixikalarning tengpunligini saqlagan bo'ladi. Cho'g' menga asrash İşini kündelik inçkalqılardan başlap, yaxşı turmuş usulini saqlaş, təpəkkürünü tarışıp çeynaq duruş, ictimai alaqı münasibitini paal saqlaş, qərərlik alda salamətlik təkşürtüş gerek. Hazırdan başlap çoğ mingini ər tərəplimə qoğudab, minə sağlamlıq məsələsinin yüz birişinin aldını elib, hayatımızını qoğdaylı. Bu programımızın istansımız bilen Abdonum Rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan.
1: Bağla Vatkanala, Şincan Radyo Televiziya İstansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançalık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısından ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
5: Daş, yana qancılık bağımız?
6: Kilayıl dəb qaldı, yana 30 kilometrli qaldı.

0: Asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlılıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılu şirtin abonucular terimli alıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kaydı anlıgılı boludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullah boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde tört tarmak hüccet tarqıtıp, doktorhanalarının kanunçılık kuruluşunu küçeytip, mimarlarının şahsiyeti ve şahsi diagnoz koyuş davalaş uçurlarını koğdaş tüzümünü kattık emelileştirdi. Atınım rayon işsizlik suğurtu hakkını, iş oranını mukumlaştırış boyunca kaytur siyasetini davamlaştırdı degen haberleri iktinaladı boludu.
3: Dilo ve kanun sahibimizde öy setibiliş üçün saxta acırışıp yarış valalmadı. Aradan 10 yıl ötkendiğin kin, er mal mülükni kaytı bölüşüş doğrusu da dava kıldı diyen Dilo misalını sözləp birimiz.
2: Amma üçün əməli işgilip bir iş sahibimizde anar danısı mulazmet ponkiti, ıllıqlık bilen maytaq kuça taş yolu sayahat pəslini qoğdu diyen məzmun diktinladı boludu.
3: Әмді де қытанла, бүгінкі қанун сізге хәмрақ программымызның тәпсілі мәзмұлырды болсын. Қанун қабарлары.
2: Yakında Devlet Sahiye Sağlamlık Komiteti, Maarif Ministerliği, Devlet Cumhuriyet Hibabeti Doğrularının Başkuruş İdarisi, Devlet Keselliklerinin Alını İliş Tezgilleş İdarisi birleşip, Doktorhanalarının Kanunçılık Kuruluşunu Küçeytiş Toğrusudaki Pişkirini Besip Tarkıtıp, Doktorhanalarının Yukarı Süpetlik Tarakkatı ve Yukarı Seviyelik Bihaterlikinin Kanunçılık Kapalıtını Hakiki Küçeytip, Halk Anmasının Sahiye Sağlamlık Boyunca Kanunçılık Cahetki Erişiş Tuyğusunu Üzlüksüz östürdi.
3: Pikirde partiyanın doktorhana kanunçılık kuruluşu bolgan rehberlikde çın turuş ve uni küçeytiş tekitlendi. Doktorhananın kanunçılık kuruluşu tüzümünü takamullaştırıp ve mükemmelleştirip, doktorhanalarının belgelimine uygun tekşürüşünü bütün ceryallık başkuruşunu küçeytip, kanunca çetişlik tipik dilo misallarını bahalaş ve kanun xavip hatırını bahalaş tözümü kuruluşunu küçeytip, doktorhanalarının yokumluk keselini kanun boyunca doklat kılış ve bir taraf kılış mekanizmini mükemmelleştirip, kanun belgelimi boyunca kesplen şugulanış cihetinin özü tekşürüş, özü tüzütüş, dilo arqılıq tüzütüşünü ilgiri sürüş, tüzüşünü ilgiri sürüş, doktorhananın işki tizgirli sistemisi ve belgelimiga uygun halda idar kılış mekanizmini takamullaştırış, mükemmelleştirış qatarlıqlarını yanımı küçeytiş talep kılındı.
2: Halk anmasının kanunçılık cihetki erişiş tuyğusunu kapaletlendiriş ve östürüş üçün pikirde mundaq aydınlaştırıldı. Halk anmasının kesel körüstüş davalanış hukuk menfaatiga kanun boyunca kapalatlı kılıp, davalanış yakşı tertipini kılıplaştırıp, elalaştırıp, doktoru bimar talaştar dişi ve zidiyet macralarını muhafık müressah kılıp, bir taraf kılıp, bimarlarının şahsiyeti ve şahsi diagnoz koyuş davalaş uçurunu koğdaş tüzümünü kattık emelileştirip, macralarını köp menbeğinin bir taraf kılış mekanizmini orun diş gerek.
3: Pikirde mundaq talep kılındı. Doktorhanalarının kanunçılık iktidarı kuruluşunu ilgiri sürüş ve yenimi küçeytişte tibbi xadımlarının kanunçılık sapasını yetildiriş mekanizmini takamullaştırıp, doktorhanalarının kanunçılık kesbi ixtisaslıklarını yetiştirişini tezildip, doktorhanalarının belgelimiga uygun medeniyet kuruluşunu küçeytip,

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqçıla. Üz hetiveliş üçün saxta acırışıp, yarışıp alalmadı. Aradın 10 yıl ötkendinkin er, mal mülükünü kayt bölüş doğrusu da dava kıldı, digen dilo misalini sözləp birimiz.
0: Yakında Tekes Nayeli Xalıq Sot Məhkəmisi acıraşqandın ki, mal mülük macerası delosini sot qılıp ayaqlaşdırdı. Davagar YX 10 yıl ilgiri saxta acırışıp öysi tıvalğalıqını səbəb qılıp, ərxotunun ortaq mal mülkini qaytadın bölüşünü tələb qılğanda Sot Məhkəmisi kanun boyunca rədd qıldı.
1: YX bilen GUX əslədə ərxotun idi. 2016 yılı iki taraf halk kişiler tarmaklarda öz ihtiyarlığı bilen acirişişini tizimletip, acirişiş kelişimi imzalap, malum korodaki mal mülükni GUX'nin iqidarlığı da buluşunu pütüştü.
0: YX'nin eğitişçe aynı yıldaki acirişta öz setivili siyasetinin özünü kaçırış için saxta acirişip öz setivilipla yarış velişini məsləhətləşken. Ama öz etivalgan denkin GUX yarış velişini rədd qılgan. 2024 yıl YX başqılablarını qaytı toy qılgan. Bu yıl 6 ayda o, saxta acırışını səbəb qılıb, Tekes Nahiyyəli Xalıq Sot Məhkəmisi dava qılıb, aynı çağdaki mal mülükünü bölüş pütümünü bikar qılışını tələb qıldı.
1: Sot Məhkəmisi sot qılgan neki munda qarıdı. Qanında saxta acırışış deydiğen gəp yox. Pəqət acırışışını tızımlasıla, ölünüş münasibəti rəsmi bikar qılınıdı. Şu yıldaki acırışış kelişimini iki taraf öz ihtiyarlık bilen imzalıgan bulup mezmunu inip, kanunluk küçge ige. YX kelişim imzalıganda aldamçılık, tehdit siliş katarlık ahvalların saklanğalıkını ispatlaydıgan delil ispat körüstelmedi. Pekat ağzaki saxtı acırışış digenge tayinipla 10 yıl burunku pütümünü ağdırıvit elmeydi. Onun üstüge iki taraftan acıraşkınıga 10 yıl bolgan. YX mu kaytı öylengen, mal mülki ve öyleniş ahvali burulu mukumlaşkan. Adem samimi buluşu gerek. Yarışı valalmay ve iştinkin puşayman kılgalıkı 3 yılda bektirilip bulgan kanuni paketini ağdırıvetimen desip olmaydı. Ahırda Sot Mahkemesi YX'nin bağırlık dava talepini rad kılıç doğrusu da hüküm çıkardı.
0: Programının torda hem türkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesele soraydıgan kanun meseleleriniz bolsa, sılıq şitin aboneçila terminalını düşürüp, programı da hem türkü bulup söz kaldırsanız buludu. Programının texmi köp esil məzmunları sılıq şitin aboneçila terminalıdır.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.
3: 23 yıllık konu yerli karxana Konfuyan şirketi Beijing Dongfang Beyli uzuk tatbikat onu bilen birlikte uzuk tutunuklaydıgan yakşı mesulat birikme goşu kesen tofilini işlep çıkardı. Goşu terkibi de vitamin ve mineral maddı mol. Konfuyan şirketinin Adem Giyya, Wei Changkang, Fupinzi, Zepa, Meishu, Huachingfei, Gül Samsak, Yao Çilan Meğizi, Goşu, Zijinlıncı, Enci, Jigen, Diki Kalsi katarlık mesulatları xeridarlarının itiraf kılışı gelişti. Kuşkabar, Konfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'nin 100 liranın mesulat veriş faaliyeti başlandı. 8. ayının 25. günü Peyzvat Nailik Suçuluk İdarısı Şimali. 4. başlangıç mektebinin yenidiki 5. numar Konfuyan mesulatlarının mahsus yetiştiği günü de. 8. ayının 26. günü Kaşgar şehri Boğay Doktorhanesi'nin udalı. Gelem Koçisi Kırış Eğiz'nin 10 terpedeki Konfuyan mesulatlarının mahsus yetiştiği günü de xeridarlığa 100 liranın mesulat verildi. Bazı mesulatlardan birini setvasa biri soğuk kılındı. Dukan kegen xeridarlığa TL çemberge aylandırış pahaliyeti katlış alaydı. Şincan'daki Konfuyan mesulatlarının mahsus yetiştiği günü de 8. ayının 24. gününden 31. günü geçe mesulat setvasa soğuk atkılış pahaliyeti ötküzüldü. Telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 23 yıllık konu yerli karxana Konfuyan şirketi Beijing Dongfang Beyli uzuk tatbikat onu bilen birlikte uzuk tutunuklaydıgan yakşı mesulat birikme goşu kesen tofilini işlep çıkardı. Goşu terkibi de vitamin ve mineral maddı mol. Konfuyan şirketinin Adem Giyya, Wei Changkang, Fupinzi, Zepa, Meishu, Huachingfei, Gül Samsak, Yao Çilan Meğizi, Goşu, Zijinlıncı, Enci, Jigen, Diki Kalsi katarlık mesulatları xeridarlarının itiraf kılışı gelişti. Kuşkabar, Konfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'nin 100 liranın mesulat veriş faaliyeti başlandı. 8. ayının 25. günü Peyzvat Nailik Suçuluk İdarısı'nın şimali. 4. başlangıç mektebinin yenidiki 5. numar Konfuyan mesulatlarının mahsus yetiştiği günü de. 8. ayının 26. günü Kaşgar şehri Boğay Doktorhanesi'nin udalı. Gelem Koçisi Kırış Eğiz'in 10 terpedeki Konfuyan mesulatlarının mahsus yetiştiği günü de xeridarlığa 100 liranın mesulat verildi. Bazı mesulatlardan birini setvasa biri soğuk kılındı. Dukan kegen xeridarlığa TL çemberge aylandırış pahaliyeti katlış alaydı. Şincan'daki Konfuyan mesulatlarının mahsus yetiştiği günü de 8. ayının 24. gününden 31. günü geçe mesulat setvasa soğuk atkılış pahaliyeti ötküzüldü. Telefon numarı 400-666-1185. 23 yıllık konu yerli karxana Konfuyan şirketi Beijing Dongfang Beyli uzuk tatbikat onu bilen birlikte uzuk tutunuklaydıgan yakşı mesulat birikme goşu kesen tofilini işlep çıkardı. Goşu terkibi de vitamin ve mineral maddı mol. Konfuyan şirketinin Adem Giyya, Wei Changkang, Fupinzi, Zepa, Meishu, Huachingfei, Gül Samsak, Yao Çilan Meğizi, Goşu, Zijinlıncı, Enci, Jigen, Diki Kalsi katarlık mesulatları xeridarlarının itiraf kılışı gelişti. Kuşkabar, Konfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'in 100 liranın mesulat veriş faaliyeti başlandı. 8. ayının 25. günü Peyzvat Nailik Suçuluk İdarısı'nın şimali. 4. başlangıç mektebinin yenidiki 5. numar Konfuyan mesulatlarının mahsus yetiştiği günü de. 8. ayının 26. günü Kaşgar şehri Boğay Doktorhanesi'nin udalı. Gelem

Yakında Cungo Şincan Otur Asya Yezdigilik Pen Teknikisi de Yenilik Yarış İttifakı'nın 2026 yıllık ilim almıştırış yığını Korlu şehirde başlandı. Yığında Pen Tekniki Arkalık Küç Koşuş, Rayun Yezi İgilikinin İmkaniyetlik Sicil Terakiyatının Ortak İlgiri Sürüş baş temi kılıngan. Abdın Rayunluk Yezigilik Peller Akademiyesi bilen Bayoğlu'nun Oblastlık Halk Hükümeti birlikte mesul bulup ötküzgen bulup, Cungu hem Kazıkistan, Kırgızistan, Özbekistan Katarlık, Otur Asya devletlerinden gelgen iştipakka eza 70 orunun vekilleri. Cungu ve Çet Elinin 6 akademik hem 300'dün artık mütehessiz alim, Yezi İgilikigi alakadar 60'dün artık karhanının vekilleri, Li Çang'ı cem bulup, rayon yezgilik pen tekniki hemkarlık zor planı üstüde ortak kinaştı. Yığın mezgilde yine 10 hemkarlık türü, hemkarlık kilişim bu içi merkezlik kilişim imzalaş murasimi mas kademde ötküzülüp, ilim almaştırışının mol neticeleri kesip hemkarlıkının emelilişiş, emeli ünümüge aylandırıldı.

Yakında Altay şehrindeki Kıran Deryası'nın Hışın Arlığı caylaşkan Kıran Arlı Şingyü Şingyuan Orman Lagir resmi ticaret başlap zor türkümdeki sayaçlarını sayılı sayat kılıçkı celip kıldı. Altay şehri Kıran Deryası Derya yolunun merkezindeki caylaşkan Kıran Arlı Altay şehri rayonundaki tabii Hışın Arlı saplandı. Yenik iç ideyası da çantırılıp Dalıdı Konuş rayonu Gülhan Çatlık rayonu. Örüp adetme yenik iç ideyası da çantırılıp Dalıdı Konuş rayonu Gülhan Çatlık rayonu. Örüp adet medeniyet icadiyeti bazri rayonu hatarlık 5 funksiyelik rayon tesis kılınıp cilga su uyuni dalıdı konuş halk örüp adet körü ki özgeçi keçlik bazar hatarlık türler tesis kılıngan bulup lagır şödu altay binhı istirahat medeniyet sayat yeni yer belgesini berpa kılışkı küçükargan. Ticaret başlayan günü cilga su uyuni türü bütün meydanının yarkın nuksu gaylandı. Nurgun şehir ahalısı sayahatçı salkın cilgı suyu çüşüp su oynaş kuşalıkının kanguça huzurlandı. Altay şehir ahalısı Mali Serik Bek mundak dedi. Bu yerinin muhiti intayın güzel, yani nurgun sayahat kılıç oynaş türleri varken, ballarını elip leylep ikş oyununu oynadık. Nait yığınlık iz kıldık, hem nait hayacalandık. Tün perdesi yığılganda araldı nakşa, örüp adet numurları uğurlandı. Sahnede gayri maddi medeniyet mirasları körgezmesi, Şiçü tiyatrı çıray özgertiş oyunu, sihirgerlik oyunu katarlı numurlar nöbet bilen uğurlanıp, üzülmey oynalgan esil numurlar nek meydandaki sayahatçılarının kızgın alkışı erişti. Arkadın Gülhan keçiliki başlanıp sayahatçılar Gülhan'ı çördüp nakşı eğitip, sul oynap Kıran Deryası sahilde kuşal külk sadaları yağırdı.

0: 저가 따는 바간드 교회스타야? 말라 약속.
1: 니가 또
2: Ayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yuru.
3: Hurmatli radio anglug'uchilar. Shinjang radio televiziya stansiyasining munbat tuproq programmasi bo'yicha jonli tushbardiq. Anglig'iningizga rahmat.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 8. ayının 24. günü Düşenbe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa ben Zumrat Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmoni tövendikçe. Kızıl baylıktan yakşı paydalanış arkalık kızıl tomur davamlaştırıldı. Çinxay ekologiyini qoğdaş, onşa sistemisini mükemmelleştirip, Jonghua su munari ekologiya tosqini mustahkamladi. 1-nji aydan 7-nji aygacha döwletimizning elektronlik sodisi muqim ijodiy taraqqi qildi. 2-nji navbatlik dunyo odam siman mashina odam tanarkat musobaqasi davomli elib berildi. Jongu sanoat zanjiri mashina odam taraqqiyotiga kuch qo'shdi. Döwletimiz kan ekologiyasini qoğdaş, onşaşni yeşillishish, yangilanishga qarab ilgari surdi. Amerika Nevada shtatining Reno shahrida 40 mingdan ortiq aholi dala yong'ini sababli jiddiy chekindirildi. Hurmatli radio anglovchilar, tuanda deqtinglar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

0: تخمدن چقان اردک چوچلرنی آقل چوچو بیکش پارنگاگا ایلپ کرمکده. یعنیدن اشکی کرشتورلگن بو آقل اردک کاتکی تیمپراتورا نملی قطارلق گرسدکشلرنی در قمده اولچب تکشورالیدو. Автоматик ямбері системісі ямсілішіні тоғыр контрол қылыды. Су оқырыны чоқылсыла су чықыды. Бақмычылық тәжірбісі өлчәмләшкен тәртіпке айлынып, өрдәк чүжілерінің әй болуш неспіті зор дәрежеді ашты. Hazır merkez maliyesi cəmi 7 milyard yuandan artıq məbləğ ajırtıb, maşini saymalla kəmcil boluş ötkülüge hocum qılışını tezlətdi. Yezi egiliki, yezi ministerliki, sanaat və uçurlaşdırış ministerliki, rayon, kəsib, tür, halqıla boyuca rədgi turğuzub, yezi egilik maşinleri cabduqlardaki kəmtüklük mundaricisini şəkilləndirdi. Bir türküm ılğar əxli yezi egilik maşinleri cabduqları, idirliq, tağlıq rayonlağı maskeladığan yezi egilik maşinleri cabduqları da böz şaslı qılındı və kəsibləşdirib qolunildi.
1: Stansımız xəbəri. Hujan ülkesi Fuju şehrinin Mavi rayonuğa Kon Zavut rayonu caylaşkan bulup, tarihini 1866 yılıdaki Fujan kemi sazlıkıdın sürüştürüşkü boludu. Bu mol tarihi sanaat mirasları bugün şükünde sayahatçilerinin yaktırışıgı erişken medeniyet, sayahat yeni belgesi bolup kaldı. Her günü çüştünkin saat 4'te Yolochilar konu mashina remont sexidin özgertilgen teatr xanığı yığılıdı. Dövlət içidiki tunji qatlanadigan tədrici ilgirləş şəklidiki teatr kemi məmuriyyətini əsləş pat ardı qoyuludu. Bu çökmə oyun 1200 meydanğa yaqın qoyuldu. Kişilərin alqışığı erişkən bu mədəniyyət sayahat mənzərə rayonu 7 il ilgirə taşlanıb qalğan Konu zavut öyü idi. 116 gektar keledigan bu bağçı rayonu 1866 yılı kurulgan Fujan kemi sazlıkıda yıldız tartkan. Yakın kıyladın buyan Fuju sanaat mıraslarını sistemeli koğdaş salmıkını davamlıq zoraytıp, sanaat harabilleri topini bir tutaş pilallap, bütün rayon medeniyet boşluğu berpa kıldı. Fujan kemi sazlık medeniyet tədqiqat yurtunun tədqiqatçısı Li Yifeng mındaq dedi. Qoğdaş bilen tərəqqiyat otursudaki tənponluqni qandaq tepiş, eyni çağdaki tunji qiyin məsili idi. Aldı bilen bu konu zavutni kemi sazlık medeniyet şəhərçisinin əndizisige, universal ıslahatni muziga, maşin remont qilish sexini teatrxanıga, Ambar üyini kemi sazlık kitapxanısı özgertdik. Yine Jungo kemi sazlık medeniyeti muziyi, Macan deniz uruşi hatır sarıyı ve Loşinta bağdısını birleştirip, bir tutaş memuriyet yürgüzüş iktidarı ige medeniyet sayahat oranını şekillendirip, memuriyet cihette nait zor beş şasıl kıldık. Konu zavut öylerini özgertiş asasi körgezme sarayı kılınıp, bölek rayon tutaştırılıp, mükemmel tarihi sayahat liniyesi şekillendirildi. Çoğun mozi bölek rayonu ideyesi turguzulgan dinkiyin, kandak kılganda 100 yıllık kemi memuriyetini jallandırgılı boludu. Züyi kemi memuriyeti senet ömükinin başlıkı cümençin mındak dedi. Bizning bu 3 tutaş tellik konu seximizda nurgun törükler tutaştırılgan bolup, ula huddi bir tartmığı okşaydı. Bir mezgil vakit çıkırıp tayarlık kılsak, bir hikayeni yaxşı sözdigili boludu. Bu arkalık yeni ufkumni tarqatkılı boludu. Tamaşibilla biz bilen ten vakit kemisigi olturup, denizgi yürüş kılıp kudret tepiştin ibaret bu şallık tarihni körgendek boludu. Fujan Çönçin Mäbläğ Seliş Kuroyunun alaqıdar mäsuli Çinjün tonuşturup mındaq dedi. Mänzir rayonu bultur 8-ci ayda 23,000 kvadrat metrlik çoğun çimliqni eçip, keçilik iqtisat endizisini yolgu koydu. Bir kısım yemek içmek bazarlarga xeridar çakırıp, bir kısım edebiyat sənət numarlarını tayarlap, sayahatçilə, şehir ahalılarını

0: xabarda kuchlik talash tortish bo'ldi degandek bayonlarni ishlatdi. Ammo Tramp hukumatining ilgirki ish bajarish usuliga nazar salsak, ittifoqdoshlarining xavfsizlik kapalatiga shart qo'yish uning tahdid xarakterlik diplomatiyasining doimliq yo'li bo'lib qoldi. Maqsadi ittifoqdoshlarni harbiy xarajatni tang chechish, xavfsizlik siyosati, hatto iqtisod savdo tamujni beji qatorli qaralmalarda murassa qilib yo'l qo'yishga majburlash. Trampning tunji zungtungliq vazifa o'tash muddatida Amerika Koreyada turishliq Amerika armiyasining mudofaa xarajatini tang ustiga elish alohida kelishimi suhbatida nafsini texim cho'ng qilib Koreyaga chechilgan xarajatni 5 milliard Amerika dollariga o'stirishni o'tirg'i qo'ydi hamda ko'p qitim o'z oldiga va oshkor holda Koreyada turishliq Amerika armiyasini azaytish yoki chekindirishni o'ylashimiz deb Koreyaga besim ishlatdi. Trump yana ko'p qitim Yevropadagi ittifoqdoshlarining harbiy xarajati o'lchamga yetmaydi. Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotidan chekinib chiqimiz deb tahdid soldi. Hatto yana Rossiyaning harbiy xarajati o'lchamga yetmagan ittifoqdoshlariga harakat qo'llanishiga ilhom berdi. Bo'lishni to'xtatish orqali Ukrainaning qizil mubayliq kelishimi imzolanishiga besim ishlatdi. Amerika parlamenti avom palatasining a'zosi Gergori Mikis bu Ukrainani qaqti-soqti qilganlik dedi. Nurg'un Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda Dünya Nazar programımızı oralaştırgan mezmurlarımızı anlap ötünle, bugün programımızdan dektorları Abdursul Abdurrahim bilen Zumret Yasin, nöbetçi muharriri Amangül Habibullah. Nazaret...
1: Kutularga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarına cevap veriş. Her kıytımı yerip çarçıganda, doktorluğunu başlayan çağdaki kısmını esleymen.

Hürmetlik Radyo Yuvan Uçuray Akşemsel'e. Her millet halkının adını akşam müzikleri bilen hizmetine hazır bulduk. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Sanat Sahnesi programımızın yoktur. Bağışılan ümitlerimiz, ben Perhat Ömer. Kadirli dostlar, bugünkü programımızın unutulmaz Esleme Anamlık Nakşı bilen başlayımız.

Kudretli dostlar, abad kınanla sanat sahnesi programımız. Programımızlar millet halkının adları nakşı müzikleri huzurunla da bulu atıdı. Hem de Kazakçı nakşılardın İşcan Ayal namlı nakşını köyüme aramalığa sunumuz.

Radio anlıqcı dostlar, bu sahibimizdə diqqəti çeçilib daim bir işlərini unutub qalsa, çox mingidə məsələ görülgənlik bulamdu degen məzmunu sözləb birimiz. Dostlar, biz aval bir kiçik təkşürüş elib baraylı. Tövəndiki əqiqi pəytin sizdə qantis görüldü. Yan telefonu elib veyşinini açmaqçı buldunuz. Nəticədə qolunuz ixtiyarsız, qısqısın əbdisini bir sivitib qaldı. İsinizdiki kəlgəndə yerim saat ötüb getdi. Bayılı koyup koygan nersini birden dola tapalmadınız. Gep tılınızdan uçuğa gelgende toyuqsız, demekçi bolgan gepinizdi, diyelmeye kaldınız. Bu adamını enik tonu yedigan bolsunuz mu? İsmini çakır almağaçka, pekat onaysızlanğan halda, helikki kim dediniz? İlgiri namı çıkan yakşı mecazlik adam, hazır hiçkini bir işlerimi açıqılındıgan bolup getip, hiç kimden közüge sığmaydıgan bolup kaldınız. Bunu herkes mu yakından boyan bek çarçap yetkenlikimden bolu atıdu deyip oylap kalman. Nurgun kişide mundak bir hata karış var. Baş ağrımsa devenlik kesili bulmasıyla çoğmenginin hemmi işi onuşluk buludu deyip karaydı. Bu intayın hata. Sizin çoğmeniniz belki burunla uğurlıkça kutkuzu signalı bergen buluşu mümkün. Ağrımsa mu devenlik bulmasa mu çoğmenge uxşaşla kızıl çırak yandırıdı. Haqiqi menge sağlamlıqi çoğun menge mizlin kurulma cahatta baştan ahir en yakşi mükemmellikini saklap, iktidar cahatta normal hem de yakşi biliş, kaypiyat ve erket iktidarını saklap kalalaydıgan, hem de roşen nervi sistemisi keselliki bulmagan

0: vatan chaqirmoqda. Kanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlardan alıq çıxış verimiz.
2: Yurtumdakı yeniliklər səhifəmizdə tunca qitimlik Cənubi Şinjang, Şinjangın meyvələrini sırtqı toşuş, soğuk, yeni tezliniyə növətçi poyisi qatnıdı degen temada toxtılımız.
1: Yüksülüvatqan Şinjang səhifəmizdə bütün məmləkət boyunca tögüçülük sahasıdakı tunca minister dərəcilik nuqtılıq təcrübəxana Şinjangı makallaşdı degen temada toxtılımız.
2: Yarqın ism sahibimizde çöl cezirini putu bilen ölçep yeşillikni köngül koyup saklıgan Wu Shöbingni tonuşturumuz.
1: Programımız yine Şinjang Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılı Şöting abonuçlar terminalıdan maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıgılıp oludu.
0: Şinjangdaki yeniliklar.
1: Şanghay bilen Ürümçi ikki joydagi xodimlarning berish kelishining kunsiri qoyuqlashishiga kelib, Şanghay aeroport guruhi chaklik shirkati, Şinjang aeroport guruhi chaklik mas'uliyat shirkati, Jungu Sharq aviatsiyasi, Jungu Janub aviatsiyasi, Jishang aviatsiyasi, Chunchu aviatsiyasi bilan birlikda Şanghay Ürümçi tez liniyasini o'rtaq barpo qildi. Yaqında Ürümçi Tianshan xalqaro aeroportida Shanghai Ürümçi tez liniyasini e'lon qilish marosimi o'tkazildi. Shanghai Ürümçi tez liniyasi aviatsiyani boshlamchi qildi. Shuning bilan birga tez liniya ikki qo'shilgan ikki maxsus mulozimatini yo'lga qo'ydi. Ya'ni ikki maxsus Yani maxsus aeroplanga chiqish rasmiyatini bajarish puki, maxsus bexatarlik tekshirish yo'li. Ikkini oldingi o'ringa qo'yish. Aldın

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde tunji kıtımlık Cenubi Şincan, Şincan'ın meyvelerini sırtkı toşuş, soğuk, yeni, tez, liniyen, növetçi poizi katnili diyen temide tohtulumuz. Yakında 200 tonudun artık Şinmey kaçlanan X8756 kıtımlık növetçi poiz, Aksu Vokzalı'dan yolga çıkıp, Zhejiang Jiaxingga karap yürüp getti. Bu Cenubi Şincang, Şincang'ın meyvelerini sırtkı toşuş boyunca tunji kıtımlık soğuk saklaydıgan yeni mesulatlarını tez yetküzüş liniyası növetçi poizinin oğuşluk katnıgallıkıdan direk berildi. Bu 7 ayının 18 günü Şincang'da memleket boyunca tunji, devlet

0: vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşge aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışığa 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq boyu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Muhafizat kılıç hızmetiki katnaşkanlığı için deldaraklarını asraş, yavayı hayvanatlarını kovdaş, yurttaşlarının anlık adetiki aylandı. Ormanlık kovdaşta mesuliyet buluş, halka mehri muhabbet yetküzüş gerek. Çöllükte yıldız tartkan bu yıllarda Wuxiubing amının hal ehvalini kalbige püküp, her bir küçük iş arkalık koşullarga ılıklık yetküzdi. Bultur kışta kelin kar yakkanlığı için çarvıcı Tursuncan Taş'ın at topi orman rayonunun içkirisi de ezip kaldı. Şu çağda şıvırgan çıkıvatkan bulup, keçi menzirisi kaplıgan idi. Bir aile kişileri naiti tıt tıt bulup, derhal Wuxiubing'den yardım sordu. Yardım talepini tapşırıp olgan dinkin, Wuxiubing derhal hizmet taşlarını başlayıp keçilip, kar keçip, takkı çıkıp kutkuzdi. Ula, sönekten ötüdüğün soğuk şamalga karmayı ormanlıkta netçi saat yol yürüp, tan süzülgen de, ahire at topini toluk tepip geldi. Tursuncan Wuxiubing'ni kucaklap kuşallıkların yaş döktü. Tursuncan'ın küçük kızının kızıtması yerim keçide tuyuksuz örülüp getti. Çarvıçlık rayonundaki yolla ongul dongul bulup, doktorluğu körünüş kolaysız idi. Wuxiubing keçilip, optomobil haydap balını şehirdeki doktorhanığa apırıp kutkızdı davalattı. Balı okuvatkan mezgilde her günü yoldun ötkeç balını mektepke apırıp ekeldi. Yine Ali Mektep imtihani arzusunu dolduruşka teşebbüskarlıkla yardımlaştı. Koşlarının işi bolsa, ata anıları aldıraş bolsa, o daim teşebbüskarlıkla yardımlaşıp, balının halının haberi ilip, çarvıçlarının gem endisini üntinsiz hel kılıp bedi.
1: Her günü çan turuş, ilgiriki nokul adam küçü arkalık çarlaş, kogdaş endisini tedirci halda hemme adam katmışıdıgan. Ortak kurudugan, ortak idare kıldıgan yeni vaziyetni şekillendirdi.
0: Wuxiubing kum barxallarda turup, aldı tereptiki dolkunsuman tutaş ketken bostallıkı karğınıca gözlerden kat'ilik çıkıp durattı. Onun kogdaydığını çöllükteki ot çöp, deldarakla bulupla kalmay, tekimi muhimi bu tupraktaki evlatma evlat davamlaşıdığan ümit ve asli maksat idi.

0: Hürmetlik radio anılı uçula. Emdi Atunum rayındaki 16 şehrinin hava araydın məlumat dağınıtımız. Ürümçide hava bulutluq. Temperatura 17'den 29 Celsius gradus uçuya 3-4 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava bulutluq bulup kendi ötkinci yamğuru yağıdı. Temperatura 14'den 26 Celsius gradus uçuya. Çöçekte ötkinci yamğur yığıp kendi otur hal yamğuru yağıdı. Temperatura 15'den 31 Celsius gradus uçuya. Ulcada hava bulutluq bulup kendi ötkinci yamğuru yağıdı. Temperatura 17'den 32 Celsius gradus uçuya. Bortlada hava bulutluq bulup kendi ötkinci yamğuru yağıdı. Temperatura 15'den 29 Celsius gradus uçuya. Karamay'da hava bulutluq bulup kendi ötkinci yamğuru yağıdı. Temperatura 18'den 31 Celsius gradus uçuya. Kütünde hava bulutluq. Temperatura 15'den 32 Celsius gradus uçuya. Şihenzide hava bulutluq. Temperatura 18'den 32 Celsius gradus uçuya. Sancıda hava uçuq. Temperatura 18'den 31 Celsius gradus uçuya. Kumulda hava bulutluq, temperatura 20'den 35 Celsius gradus uçuya. Turpanda hava bulutluq, temperatura 28'den 40 Celsius gradus uçuya. Koruluda hava bulutluq, temperatura 21'den 34 Celsius gradus uçuya. Aksu'da hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 15'den 26 Celsius gradus uçuya. Artuşta hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 15'den 32 Celsius gradus uçuya. Kaşkar'da hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 15'den 33 Celsius gradus uçuya. Xotende hava bulutluq. Temperatura 17'den 29 Celsius gradus uçuya. Ürümçide hava bulutluq. Temperatura 17'den 29 Celsius gradus uçuya buludu. 3-4 bal gərbi şimal şamalı çıkıdı.
1: Uzaq tarixi ige Cunhua mədəniyeti əvlatlı əvlat davamlaşıb, süp süzük bulaq kəbi qəlib dünyarımızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
2: Cunhua mədəniyeti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əgmək, teximu çolalınıb, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb

0: bilmekte.
1: En-enevi ör-adet çoğunkır yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlat durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan radyo televiziya stansının ve tenminin ailen programı spocağını dişpeduk yaktırıp anlıgınınla ağır rahmet. Sılı şetin aboneçiler terminalini çürsenle teğimi köp mezmullardın haberdar bol olay sile.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Hemrah programısına alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Aldekerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sulu şirtin abonucular terimini alıdan maskadamda anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlayılıp oludu.

24 günden 31 günü geçe mesulat situasyonu soğukat kılıç faaliyet ötküzüldü. Telefon numarı 400-666-1185. 23 yıllık konu yerli karhana Kanfuyan şirketi Beijing Dongfang Beyli uzuklu tatbikat onu bilen birlikte uzuklu tutuluklaydıgan yakşı mesulat birikme goşu kesin tofilin işlep çıkardı. Goşu terkibi de vitamin ve mineral maddim ol. Kanfuyan şirketinin Adem Giya, Wei Changkang, Fupinzi, Zepa, Meishu, Hua Qingfei, Gül Samsak, Yao Çilan Meğizi, Goşu, Zijinlıncı, Enci, Jigen, Diki Kalçı katarlık mesulatları xeridarlarının itiraf kılışı erişti. Hoş haber. Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'in 100 liranın mesleğe bir iş faaliyeti başlandı. 8. ayının 25. günü Peyzivat Nailik Suçuluk İdarısı'nın şimali. 4. başlangıç mektedinin yenideki 5. numar Kanfuyan mesleğinin meksus yetiş dükkanında. 8. ayının 26. günü Kaşgar şehri Boğay Doktorhanesi'nin udalı. Gelem Koçisi Kırış Eğiz'in 10 terpedeki Kanfuyan mesleğinin meksus yetiş dükkanında xeridarlığa 100 liranın mesleğe verildi. Bazı mesleğinin birini setuvasa biri soğuk kılındı. Dükkan kegen xeridarlar TL çemberge aylandırış faaliyeti katlış alaydı. Çincan'daki Kanfuyan mesleğinin meksus yetiş dükkanında 8. ayının 24. günden 31. günü geçe mesulat situasyonu soğukat kılıç faaliyeti ötküzüldü. Telefon numarı 400-666-1185. 400-666-1185.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının kanun sizge hemrah programımız bu canlı çipadık. Tekimi köp mezmullani solution terminalini çürüp anlı sağlar boludu. Yaktırıp anlıgının lağı rahmet.

0: Hürmetlik radyo anıgıcıra. Şinjan radyo televiziya stansının munbet proq programmasına alışılanı qarşanınız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımqı programımızda tümendiki məzmunlarda alışı birimiz.
1: Güllünü vatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə, Koni şəhər nahiyyəsinin Oğuzsaq bazırdiki çöllükdə 4 bəsillik kök tatlıq qət götürdü. Abdonom rayonimiz yuqori hosilliq süt tögisi neslini tanlab yetiştirish ve kasiblashtirishdiki ochqichliq texnik tadqiqotida muhim zo'r texnikalik bo'sishni qo'lga keltirib, tögi paxmachiligida 4 yilda 3 qitim töl elishni ishga oshirdi degan mazmunlarni diqqatingizga sunamiz.
0: Qaltis besh mahirlari sayfimizda 90-yillarda tug'ilgan hunarvan Rin Kü 60 yil startib, g'ayri moddiy madaniyat mirosida yig'inib yortish orqali yezi kentlarini gullandirishga kuch qo'shdi degan mazmunda yig'tinglardi bo'ldi.
1: Yezi egiligi yeza dehqonlarga aloqador uchurlar sahifamizda Jungo Xinjiang O'tir Osiyo yezi egilik pan texnikasida yig'inib yortish ittifoqining 2026 yillik ilm almashtirish yig'ini ochildi qatorli uchurlarni anglatamiz.
0: Radio anglatchilar. Programı Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Slushitin abonçlar terminalda mas kademde anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlıklı buludu. Hem de deyiktiğinle programımızın hepsini mezmunları da bozsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radio Amoçlar. Bugünkü gülünüp atqan yezi kentlerge nazar seyipimizi köpçilikke Konşarnın yezi Oğusaq bazırdaki zamanıvi yezigilik kasplar baxısının ötmişi ve bugünü toğrusu sözləp birimiz.
1: Yakında Konuş şehir nahiyasının Oğusaq bazırdaki zamanıvi yezigilik kasplar baxısı kırsınız, aldıraşlıqı tolğan mol hosul mənzirsi közünüzgü çelikidu. 301 Parnik ve 1178 Egme Lapas tertiplik tızılgan bolup, yük avtomobilleri uyaqtın boyaqı ötüşüp, meyve köktat üzüdüğen sayahatçilerinin ayığı üzülmeydi. Parnikta pesillik köktatları boluq ösüp, şahlar özgüce meyveler bilen tolgan bolup, əslihelik yezi iyiliki pesil çeklimizini buzup taşlap, Qashqar etrapıdaki ammının tamak üstülüge üzlüksiz yeni meyve köktatlarını yetküzüp bermekte idi.
0: Parnik sırtıda terikçi şuan da tau yığış arlıqda azraq dem ilvatatdi. 2024 yılı o kəsiblər baxçısının rayon əvzəlikini körüb yetib, 4 parnikini ödəgi elib məxsus şucaydiki amma yaqdırdığan köktat sortlarını östürdü. Hər günü tan əmdili yürüşüğa yeni yığvelinğan köktatlar apmobilğa kaçılınıb yolğa çıxıb, baxçı rayonuğa 2 kilometrimi kəlməydiğən Qashqar, Cianan, Yezigilik qoşumçı məhsulatlarını topu setiş bazırğa apırladı. Muqum bolğan köktat mevi süpti bilən muqum xeridar mənbəs toplanğaçqa, parçı setiş zakazları

ol olsun iliş hayatı küçük iki kılıp etraftaki amının köktat ve koşumçu yemeklikler meyve tahsisini mokum saklap dekan çarpıçlarının kırımını mokum aşırış yeni yolunu sicil ravallaştırdı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını tijeşte monolarını eskertti.
1: Tamakni ilmi buyurup sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip eşip kalgan bolsa elip alaylı.
0: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcamı kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurcha Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometre kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ha, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ha, ne miyiniz oluyor burada? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışır.
4: Dikkat dur.
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığan ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip burmançılığan bəksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.
6: Yeşil tağlarına nəzər selib, süzük suğu baxımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tıpıraqını günləndirimiz. Hər kişi qalbidə bardur şundaq bir parça yer. Munbet Bırak programımız arkalık arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Munbet Bırak programısını anlayışlarına karşı alımız.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anonçlar. Bugünkü Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimizde köpçelikte 90'lı yıllarda doğulgan öneriben Rin Kuy'nun 63 yıl startıp gayri maddi medeniyet mıraslarında yenilik yarış arkalık yez kentlerini güllendirişke küç koşkallıkıdak iş izlerini sözlep birimiz.
2: 63 şehir

0: Nın azak bazarı meyi kentide, öz çaydaki devlet dərəcəlik gayrimaddi mədəniyyət mirası bolğan Uyğur millətinin qeylibdə yasaş usulunu qollanıp sapal buyumlarını pişiriş hünər sənəti baylıqığa tayınıp kent kollektiv karxanası Atüş şəhri Vən Toyi Tau sapal buyumlar çəklik şirkəti qət götürdü.
1: Xının ülkesi Pingding Shen Shuyan'ın sapal ve farfur buyumları sen etla yeleş kespinin pütürgen 90 yıllarda tolgan yaş Rinkuy tağ deryalardan alıkıp otur tüzlenlikten çigra rayonu kilip yezi kentlerde yıl startıp sapal buyum üner sen iti cihete çoğunkur izlendi. O enevi gayri maddi medeniyet miraslarını asas lahiyeleşti yıl yarışını tutkı kılıp adışının kademi sapal buyumlarını cimcitlikten kutuldurup yeni hayati küçün urgutti. Gayri maddi medeniyet mıraslarına varis kılıç bilen yezi kentlerini güvlendiriş öz ara yoğurulup billi mevcut bulup durduğun yeni terakiyat yolu üstüde muvaffakiyetlik izlendi.
0: Egelik tikligen dastlabki mezgilde ırkınıp icat kılgan bolsumu lekin baştan ahır adet kiçi idi. Bir qetim tasadibi tordu körüp qeli ırkınıp icat kılgan bolsumu lekin baştan ahır adet kiçi idi. Bir qetim tasadibi tordu körüp qeliş uni Atüşnin sapal buyumlarga tasadibi rişti bağlap koydi. Atüşta zapas miqtari mol, süpti özgeçe, emal materiali kan baylıqı bulupla kalmay şücaydiki məxsus qoğuşun kanıdın hasıl bolğan emal materialları teximu özgeçe, teximu muhimi 1000 yıl varislik kılgan devlet dərəcəlik gayrimaddi mədəniyyət mirası bolğan Uyğur milletinin qelipte yasaş usulunu qollanıp sapal buyumlarını pişiriş hünər sənə itibar bol idi. Kademi sapal buyumnyň kopal, koyuk süpet tuyğusy, yıllarının ötüşi bilen juglanğan medeniyet asasy, hem de esilden sap, canlıq jalipkarlygy bar idi. Bu xil awzellik sapal buyum sanaeti jihatda çoňkur izdengen Rinkuyni çoňkur täsirlendirdi. Şundaqla onun da çigra rayonga berip, yerlik sapal buyum gayrimaddi medeniyet miraslary ornada çoňkur yıldız tartış oyi peýda kıldı.
1: Rönküy mundaq dedi. Tordun Atüşnin sapal buyumlarını körgen aşu dakikada aşkul iptidai addi sadda hayati güç ve min yıllık medeniyet sadasının közümünü üzelmeye kaldım. Sapal buyum sen itigi bolgan iştiyaki ve Çigra rayon medeniyetigi bolgan intiliş bilen Rönküy kattilik bilen gharbi kısımı vardı. Nek meydanda tekşürgenliyken o azak vazırının Meyi kentti bilen hemkarlık orantıp, kent kolektif türü şekilde Atüşşehri Vən Toyi Tau sapal buyumlar çek şirketini ortak kurdu. Mın çakırımlık musabını halkıgan bu koş yünlüşlük atlanış, iyilik tikleş baylıkını biriktirip, terakiyat endisi de yeni yartış bulup da kalmayı teyhimi muhimi, canıp şimalının sapal buyum sen iti, viner sen itinin çoğunkur yuğurluş hesabını attı.
0: Rönkü mundak dedi. Kelgenden kiyin andın bu hünerinin salmıqını hakiki tüşendim. Lay tallaş, lay yuğuruş, rastlanmanı koyuş. Pişirip yasaştın ibaret bu her bir kadem ecdatlarımız iğizdin iğizgi öğütüp kelgen akıl paraset. Menin kılmakçı bulğunum bu kımmetlik boyumunu tarkıtıp teyhimi köp kişige Atüşnin sapal boyumlarının pekat bir boyum bulupla kalmay teximu muhimi bir canlıq tarih ikenligini bildiriş.
1: Gayri maddi medeniyet miraslarına varis kılış ve iyilik tikleş yolu ezelden tüptüz bulmagan. Sapal boyum kesbini çoğu kurulaştırış ceryanda Rinkuy katma kat sınaklar kuduş geldi. Neyi kentdeki destlep kelgende tuncu kıyın ötkel ham materyal tallaş boldi. O şu caydaki kan noktalarına ayrılıp çıkıp, kayıt kayıtı nispet tenşep sınak kılıp, ahire hakiki top rist tipine tip geldi. Arkadan pişiriş halk sığı yütkülüp, şu cayının en enevi sapal buyum şeklini tetkik kılış için, o çiğirt yozga kılıpkı tayınmayı bütünleyi kol sizimi ve tecrübesi tayınıp, kumdanın temperaturasını kayıt kayıtı tenşep kontrol kılıp, teknik ustalıkını yakışıladı. Net 100 kitimlik sınak kılıp məqlub buluşunu başlattın keçiriş ve mükemmelleştiriş arqılıq yokulup ketkinliğe uzak bolğan en envi sapal buyumlarının ahir muvaffakiyetlik kaydı pişirdi. Көп жыл чаң тузан каплап кеткен ашу аддий гүл нускулары, кооны сапал буйым шекилдер.

Yakında Cungo Şincan Otur Asya Yezdigilik Pen Teknikisi'de Yenilik Yarış İttifakı'nın 2026 yıllık ilim almıştırış yığını Korlu şehirde başlandı. Yığında Pen Tekniki Arkalık Küç Koşuş, Rayon Yezi İgilik'in imkaniyetlik sicil terakiyatının ortak ilgiri sürüş baş temi kılıngan. Abdun Reynolk Yezigilik Peller Akademiyesi bilen Bayonglu'nun Oblastlık Halk Hükümeti birlikte mesul bulup ötküzgen bulup, Cungo hem Kazıkistan, Kırgızistan, Özbekistan Katarlık, Otur Asya devletlerinin gelgen iştifakka eza 70 orunun vekilleri. Cungo ve Çet Elmin 6 akademik hem 300'dün artık mütehessiz alim, Yezigilik gibi alakadar 60'dün artık karhanının vekilleri, Li Çang'ı cem bulup, rayon Yezigilik Pen Tekniki Hemkarlık Zor Planı üstüde ortak kinaştı. Yığın mezgilde yine 10 hemkarlık türü, hemkarlık kilişim bu içi merkezlik kilişim imzalaş murasimi mas kademde ötküzülüp, ilim almaştırışının mol neticeleri kesip hemkarlıkının emelilişiş, emeli ünümüye aylandırıldı.

Yakında Altay şehirdeki Kıran Deryası'nın Hışın Arlığı caylaşkan Kıran Arlı Şingyu Şingyuan Orman Lager resmi ticaret başlap zor türkümdeki sayaçlarını sayılı sayat kılışkı celip kıldı. Altay şehri Kıran Deryası Derya yolunun merkezindeki caylaşkan Kıran Arlı Altay şehri rayonundaki tabii Hışın Arlı saplındı. Aralda yeniden berpa kılınan Şingyu Şingyuan Orman lagırda iz kaldırılmay yenik iç idiyası da çantırılıp Dalıdı Konuş rayonu Gülhan Çatlık rayonu Örüp Adet Medeniyet İcadiyeti Bazırı rayonu Hatarlık 5 çun funksiyelik rayon tesis kılınıp Cilga Su Uyuni Dalıdı Konuş Halk Örüp Adet Körüki Özgeçi Keçlik Bazar Hatarlık türler tesis kılınan bulup Lagır Şödu Altay Binhı Strahat Medeniyet Sayat Yeni Yer Belgesini Berpa Kılışkı Küçükargan. Ticaret başlayan günü cilga su oyunu türüp bütün meydanın yarkın noksu kaylandı. Nurgun şehir ahalısı sayahatçı salkın cilga suyu güçüp su oynaş kuşalıkının kanıgıça huzurlandı. Altay şehir ahalısı Mali Serik Bek mundak dedi. Bu yerin muhiti intayın güzel, yana nurgun sayahat kılış oynaş türler varken, ballarını elip leylep ikş oyununu oynadık. Nait yığınlık iz kıldık, hem nait hayacallandık. Tün perdesi yığılganda araldı nakşa, örüp adet numarları uğurlandı. Sahnede gayri maddi medeniyet mirasları körgezmesi, Şiçü tiyatrı çıray özgertiş oyunu, sihirgerlik oyunu katarlık numaralar nöbet bilen uğurlanıp, üzülmeyi oynalgan esil numaralar nek meydandaki sayahatçılarının kızgın alkışı erişti. Arkadın Gülhan keçliki başlanıp sayahatçılar Gülhan'ı çördep nakşı eğitip, sul oynap Kıran Deryası sahilde kuşal külk sadaları yağırdı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ah, öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı köste ya. Vallahi yakışık. Hey,
4: dikkat dur.
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılı. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tuprak programısı boyu canlı çişberdük. Anlıqınınla rahmet.

Durup, yeni dövrdeki yaş tipi okuqçılarının salapti ve mesuliyetçallıqını namayan kıldık. Bugün biz birlikte Li doktorunun hikayesini anlaylı. 2023 yılı 11 ayının 2 günü vokzalda bilet tekşürtüp, cinenge kaytıp, desertasiya yaklaşka katnişini kütüp durgan Li Chunlin, tuyuqsız vokzaldaki radyodun tipi kadımlarını ciddi izdeş toğırsıdaki haberini anladı. Doktor buluş süpte bilen Li Chunlin, tuğumu inkası boyunca derhal bilet tekşürtüp, poizgı çıkıştın vazgeçip, radyo avazıgı ägişip, derhal bimarının yenigi berip, 20 netçi yaşlıq 1 yaşının yerde oldurğanlıqını, çırayı tatırıp, hasırap ketkenlikini, kökürgini tutu alğan işki kolunun kattık titravatkanlıqını kördi. Li Chunlin derhal aldığı berip tekşürüp, bimarının yürek soğuşunun minutuğa 160 neçi qitimgi yetkenligini, hayati xavipti kalğalıqını paykıdı. Li Chunlin bir tarafdan bimarığı tasalli bersa, bir tarafdan soğuk kallıq bilen poyuz kadımlarıdın davalaş üskünlerini aldı. Li Chunlin etrafıdaki kişilerden soruşu arqılıq, bimarının başka yolucularının atırıp pırıqını pırıqandın keyin tuyuqsız, yuqırqı keselik alamatlarının körülgenliğini bildi. Derhal, sıqı keseli ciddi kozgalgan bolışı mümkün dep oylaştı. Doktorlıqını ögün vatkınığa köp yıl bolgan Li Chunlin, sıqı kesili bimarlarının yenida doğru elip yürüşi adeta barlığını bilgeşke, o tezden bu yaşının kiyimidin doğrunu tipip, bimarının doğru içişige yardımlaştı. Kesillik alametleri sel pesaygende, yana yetekçi okutkocisinin Irak musabılık yetekçilige de ciddi kutkuzuş layihesini mükemmelleştirdi. Adli ciddi kutkuzuş somkisi ve ciddi kutkuzuş kullanması teyarlap, bimarni poyizga bir xatar çıkardı. Hem özünün alaqılışış numarını kaldırıp koygan dengeyin, andın ün tinsiz ketip kaldı. Bu çağda Li Chunlin poyizga çıkış vaxtını ketküzüp koygan idi. Mən keçkip kalsam meyli, aval onun yaxşı karışım gerek, bolmasa xatırcam bolalmay mən, dedi Li Chunlin. Adam kutkuzuş bir xil maharet. Teğimi muhimi bir xil tuğumu kabiliyet. Tuncu qitim kutkuzuş təcrübesige ege bolğan den keyin, Li Chunlin sırtıq çıqqanda ciddi kutkuzuş somkisini yenide elip yürüdgan adetini hitildirdi. Oylumğan yerdin, 20 neçü kündin keyinge birinci qitimliq aeroplanda kutkuzuş yerden berişide az qatdi. 2023 yılı 11 ayının 26 günü o ulturgan cinenge kaytıdgan nöwetçi aeroplanda emdilan 5 yaşqa kirgan bir balının kesili ciddi qozgılıp bütün bedenige əsvə çıkıp nefes alalmay kaldı. Li Chunlin yana bir qitim kökrek yerip oturğa çıkıp balının bedenini tepsili tekşürdi ve kesellik tarihini sorğandan keyin onun da ciddi xarakterlik yel taşımı qozgılıp kalgan dep hüküm kaldı. Şunun bilen derhal ciddi kutkuzuş somkisidin ziyadı sezgürlükke karşı doğrunu elip keselge karap bir tarap kıldı. Bala xatardan kutuldu. 2 aydın köprek vaqtın keyinki 2024 yılı 2 ayının 1 günü Li Chunlin yana bir qitim yurtuğa kaytıdgan poyizda hayat mamatlıq ciddi kutkuzuş elip bardı. Bir yolucu orunduqtu oltırıp ağzıdan köpük yandırdı. Radyodan doktor izdeş toğırsızdaki haberini anlığandan keyin, o arka-arkadan 6 vagondan yugürüp ötüp bimarının yenige yetip bardı. Bu çağda bimar hoşıdan ketken bolup, hayatlık alametleri kalayma kallışıp, entayın xatarlık ahvalda kalgan idi. O derhal Çilo doktorxanasının mutaxassisleri bilen torda alaqılışıp diagnoz koydu. O da 4 qitim ciddi kutkuzuş bir taraf kılışı arqılıq, tordaşla tərpidin dərslik şəklidiki bu qitimki kəsbi ciddi kutkuzuş oğuşluq tamamlandı. 2024 yılı 5 ayının 19 günü Li Chunlin bu yüzda ciddi xarakterlik ısık ötüp kalan bir balını kutkuzdi.
10 ayının 10-cü günü yana Jinan şəhəri Lixia rayonu

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Azarı Şincan Haberleri Programı'sına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşımsızla. Şincan Haberleri Programı'sını anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 24. günü, Düşembe.
2: Avallı havarayga nezer silip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüzgece Şimali Şincanın köp kısım cayları ve Cənubi Şincanın qərbidgi Tağlıq rayon, Xudan vilayetinin

0: Әнді 15-ші 5 елінің яқшы башлап, еңі мұсапыда жасарет білін алғы елгерлейлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Бірінші айдың 7-ші айғыча, Шинжанда көлемдің юқры санаатының қошылымы қымметті, бұлтыр құшу мәзгілдігідің 7.10-7% ешіп, ешіл сүреті бүтін мәмлекетінің 2.10-4% пойынет юқыры болып, санаат ұқтысадының юрісші мұқымлық асасыды яқшыланды. Bu yıl birinci aydın 7-ci ayıqca Şincan'daki 14 vilayet, oblast, şehrinin 13'ü de sanayet iqtisadi musbet açtı. Bunun içi de Xoten, Qashqar, Kumul, Tarbağtay'da kölemden yukarı sanayetinin koşulumu kımeti işki xanılıq san boyuca tez eşiş alıtını sakladı. Bunun hemisi Şincan'ın sanayetinin muqum aşırı siyasetinin küşlük medetidin qolığı geldi. Xoten şehirdeki bir tokumçılık karxanası püskünü seti veriş, eşya obru transporti, tok hakkını kemeytiş ve keçirim kılış, iş oranını mokumlaştırış, işi uğurlaştırış katarlık cahitlerdeki yardım pul siyasi arkalık ticaret tenlerkin tövellitip işlep çıkırış iktidarını küçetti. Şirket Kespi İşler Bölümünün direktörü Şemşinur Osman Can mındak dedi. 25-ден 7-ші айғыча мәсулатымыз 2 миллион 70 мүн талға, мәсулат қымметіміз 30 миллион 50 мүн юәнге етіп, бұлтырқ шу мәзгілдікідін 3.10-5% көпейді. Xoten vilayeti, yeşil kançılık, tokumçılık, kiyim keçekten ibaret, işki tövrük kesimini noktalık küçe yetiş bilen birgen, karxanlarının işlep çıkış ticaret tosuk noktalarını ravallaştırıp, məxsus məbləğ arqılıq kollaşını pahalı kolluğu keltürüp, ticaret asası gevdilerinin tereqiyyat hayati gücünü aşırdı. Birinci aydın 7-ci ayıqca Xoten vilayetidiki kölemden yukarı sanayet karxanalarının mesulat umumu kımmetinin eşi süreti Şincan boyuca birinci orunda durdu. Xoten vilayetlik sanayet ve uçurlaştırış idarisi partiya grupsinin azası idarının muavin başlığı Yang Guanshin mundaq dedi. Kölemden yukarı 12 yeşil kançılık karxanasının mesulat kımmeti 12 milyard 797 milyon yuanga yetip, bultır kuşu mezgildikidin 379.9%, kölemden yukarı 39 tokumçılık karxanasının mesulat kımmeti 2 milyard 97 milyon yuanga yetip, 23.7% açtı. Bunundan keyin noktalıq karxana, noktalıq türlərini yetiştiriş, yardım verişini davamlıq küçəytimiz. Bu yıl birinci aydın 7-ci ayıqca yasımıçılıqının qoşulumu qımeti bulturqı şu məzgildikidin 5.10-8% eşib, bütün məmlikətninkidin 0.10-2% poinit yuqırı boldi. Kançılıqının qoşulumu qımeti 4.10-3%, tok, par, su, yakılığı gaz, su bilen təminləş kəsbinin qoşulma qiyməti 17.3% açdı. Şincan boyuca noktalıq əvzəl kəsiblərinin iqtidar dərəcəsi muqum açdı. Toqumçuluq sahasının qoşulma qiyməti bulturqı şu məzgildikidin 24.5% açdı. Yib, rəxt, ximiyilik tala qatarlıq, yadroluq məsulatlarının miqdarı zor dərəcədə açdı. Rənglik metal, ximiya sanayet sahasının qoşulma qiyməti ayrım alda 10.9%, 8.14% eşib, rayonun özgeç kəsib topu əvzəlliki yanımı müstəhkəmləndi. Şincan yana diqqətini nefit, təbii qaz, kömür, qızılmı baylıq, açlıq, paxta, meyvə, köktaçılıq qatarlıq özgeç kəsiblərigi mərkəzləşdirib, tərəqiyyatda miqdarını aşırışdın zəncərini küçəytişki vuruluş hasılı qılışqa türtkü buluşunu pilalladı.
1: Stansımız xəvri. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayıqca Şincanın taşqi soda import-export umumi qiyməti 335 milyard 220 milyon yuanga yetib, bulturqı şu məzgildikidin 4.10-4% eşib, Abdonom rayon taşqi sodasının muqim eşşiga küşlük quvvet qoşdi. Bintuan Ürümçi İqtisad Texnika Tərəqqiyat rayonadakı Chuangfu Aql Jabduqçılıq Ürümçi Çəklik şirkəti işləp çıxarğan polad qurulmalıq məhsulatlar avtomobilğa qaçılınıb Qazaqıstanğa eksport qılınış aldıda turatdı. Məhsulat dövlət dərvasıdan çıxırılış bilən birgə karxananın Aql Jabduqları və yürüşlük texnika mülazimatımı maz qədəmdə sırtqı çıxırıldı. Şirkətin baş direktoru Gu Qingchen mundaq dedi. Алдыңғы 7 айда 15 000 тоннадан артық мәхсулат экспорт қылдық. Бұ айды яна 1 миллион

0: sırtqı elip çıkıp, körgen anğalları arqılıq dövlet muhabbetini çoğunqırlaştırıp, hem törtkilik almıştırış jarayanı da milletler ittifaklıqını ilgiri sürdük.
1: Stansımız xabri. Memleketlik 7. növetlik asallıq milletler edebiyat senet körüki yakındı buyan Beijing'de ötküzülmekte. Memleketin erkayız çaylarının 48 münevver sahne eseri bu körekke katlaştırıldı. Abdanım rayon tallab evetken Bekhti Tolgan Altın Poyiz namlık nakşı usulluk tiyatr, Mukam Şeydasi Ven Tungşu namlık opera katarlık eserle körekte oynanıldı. Bekhti Tolgan Altın Poyiz namlık nakşı usulluk tiyatrını Şincan Senet Orni, Cungu Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Goroyi Çeklik Şirketi katarlık orla birleşip teyarlıgan. Bunun da asaslıqı yeni devirdeki tömür yol hizmetçilerinin kenti turup yardım biriş yöleş, yezi kentlerini güllendirişki küç koştak təsirlik hikayesi bayan kılınqan. Bu tiyatr 8. ayının 24. gündün 26. günü geçe Beijing 7. fevral tiyatr xanısında oynanıldı. Şincan'ın sennet orne dramı ömükinin başlığı, Bekhti Tolgan Altın Poyiz namlık nakş usulluk tiyatrını işliyücü Lu Jun mundaq dedi. Bu tiyatrda Şincan'ın nakş usulü cahitte mezmundun tartıp şekil geçe bir kıtımlık yakşı sınaş ve bölsüş asılı kılışını şıkaşırdık. Hem de Şincan'ın yezi kentlerini güllendiriştiki zor devir özgürüşü ve ruhi kıyafetini namayen kıldık. Mukam Şeydasi Ven Tungşu namlık opera 9. ayının 20-21. günü Merkezi Opera Tiyatrxanası'nda oynanıldı. Bu operanı Şincan Sennet Orni Mukam Sennet Ömüki teyarlıgan. Ven Tungşu, Lian Xiaomei, Turdaxun'un yok oluş gırdabıq berip kalgan Uyghur Mukam Sennetini birlikte kutkazgallıqıdak təsirlik hikaye sözlengen. Şincan Sennet Orni Partiya Komitetinin muavin şujisi, Mukam Sennet Ömüki Partiya Komitetinin şujisi Wang Chinjun mundaq dedi. Sahne orunlaştırış usul muhiti, artistlerinin orunlaş maharet katarlık cahitlerini küçep, yakşılap yükseldirdik. Şincan'daki her millet halkının arlaşkallıkı, almaştırgallıkı, yuğurulgallıkı, milletlerinin medeniyet tomurunu orta koğduğallıkıdak tarihi paketini köpçülükke namayan kılımız. Bunundan başka Şincan işlep çıkırış kuruluş bin tüheni, nakşı usul tiyatrı ömüki teyarlıgan, Tırık Pasıl Teşi namlık muzikalık tiyatrı 9. ayının 22-23. günü Beijing Baoli Tiyatrı Hanısı'da oynanıldı. Şanghay Serik Ömüki, Şanghay Şehirlik Serik Mektibi, Şincan Sennet Orni Serik Ömüki birlikte teyarlıgan Tianşan'daki Kar namlık Serik Tiyatrı 9. ayının 7-8. günü Beijing Baoli Tiyatrı Hanısı'da oynanıldı. İlginizce, memleketlik asallık milletle edebiyat senet körüki 5 yılda bir kıtım ötközüledikken. Bu yıl köreki katlaştırılgan eserle Beijing'deki 13 tiyatrxanada 114 meydan oynanıldıken.
0: Emdi, güzel Jongo Sepri sahipimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xevri. Növetne Gurban Tungut Kumlıqının Cənubi Kirvikirki Manas Nahiye Liu Hudi Bazardaki Mün Moluq Üzümzarlıq Molhusul Pəslini kütüvaldı. Rengi uçuk, danısı tok, sapaq-sapaq üzümler tal şaqlarına lıq dolgan bolub, havada meyvelerinin xuşidi etrafı tarılıp, kişinin xuşal kılıdgan molhusul mənzirsi barlıq gelgen idi. İlgiri kum boran köp çıkıdığan çöl bayavan bugünkü künde tutaş yeşillikka pörgenip, Manas nahiyesi ekologiya arqılıq kumunu tizgileş, üzüm arqılıq xalqını beyetiş, kəsiplerini güllendirişten ibaret işkide payda eliş yolu da mağdı. Manas nahiye Liu Hudi Bazırı Yang Jiadao kentirki Mınvoluq üzüm bazısına bağveller üzüm barına astına mogidek ötüşüp, pişkan sapaq-sapaq üzümlerini üzüp, ayırıp yeşiklerge kaçılap abdumobilgı besivat attı. Nek meydan aldıraş tertiplik idi. Emdili üzülgen üzümlerinin rengi ocuq, danısı tok, süpti yaxşı bolup, bazarda naiti alkışkı erişivat attı. Ürümçilik sodiger Shi Guo Wang Muğbırğa mındaq dedi. Bu yerge kelip üzüm elvatqınımğa 5-6 yıl boldı. Bu üzümler kumluq boyda östürülgen bolğaşqa təmi yaxşı, danısı yoğan, rengimi uçuq. Bir qetimda 3 tonu etrapıda elip mağmen. Bugün üzümlerini kaçılısaq, ətə səhər durup tan atmasıdır.

0: Ürümçi bazarga yetkizip bolu men. Manasnaya Liuhudi bazarının Yangjiadao kenti kumlukka yakın bolup, ilgiri kum boran köp, yer ünümsiz bolgaçka ziraatlarının özşi az değildi. Yakınki yıllardan buyan ular süzük su, yeşil tağının özü bir baylayık diyen terakkiyat ideyasını müstehkem turguzup, kumdun mudabiyeliniş, kumni tizgileş bilen evzel kesiblerini terakki kıldırışını çoğunkur yuğurışta çan durup, şaraitka karab iş görüp, dehkallarını üzüm teli östürüşge yetekleb, üzüm teli arkalı kumni turaklaştırıp, tuprakni koğdap, ekologiyani tüzeşini, kirimni köpeytiş kesbigi aylandırıp, çöl kumlukni yeşil bakka aylandırdı. Köp yıl köngül koyup başkuruş ve perviş kılış neticesine tutaş ketken üzümzarlık, ekologiyalik muhitini ünümlük yakşılap, borandın mudabiyeliniş, kumni turaklaştırıştaki ekologiyalik tosqa aylınıpla kalmay, yana ammanın kırımını köpeytip beyişiğe törtkü boladığan şehrin kesipke aylandı. Manasnaya Liuhudi bazarı Yangjiadao kentinin ahalisi Sanrui mundaqdırı. 200 mo yerdeki Shinyu üzümümü hazır üzüşmezgeliğe kirdi. Her mo yerden 2 tonna üzüm bolganda, bütün üzümlikten cemi 400 tonna üzüm yığışını mölçerledim. Her mo yerden 10 min yuanga yakın kirim kılgılı, 4 min yuan payda alğılı boladı. Manas nahiyesi, kumluk üzümü özgece bağvençilik kesbini sicil zoraytıp ve küçeytip, kesb zincirini üzüksüz uzartıp, ekologiya arqılı kum tizgileş, üzüm arqılı xalqni beyitiş, kesblerini güllendiriş yeni vaziyetini tedirci işqa aşırışını nişanladı.
1: Stansımız kabri. Tunjin övetlik turpan rakamlik akıl, üzümçiliknin yukarı sifatlik terakiyatı yığını ve 32. növetlik yipek yolu turpan üzüm seylisi tönügün boyluk menzir rayonu da başlandı. Başlanış murasımı da üzüm üzüş maşini adımı, maşini it tuncuk etim körgezimi kılınıp caylardan gelgen sayıhaçlarının dikkatini tarttı. Bu maşini Adem'ye erkekçen sıpı bilen canlı mekanik bilek seplenigen bulup sahitiye 300 sapaktın köprek üzüm üzerleydi. Çunçanlık sayacı renli tuncuk etim turpanı gelgeniydi. Akıllaşkan üzüm üzüş onun da çunkur tesir kaldırdı. O muhbiri kımındak dedi. Turpanga tuncuk etim gelişim piyadla yolunun etrafımı üzümlükken üzümni akıl maşini bilen üzdüğallıkını körüp bekme heyran kaldım. Şangang Minong, maşini adem çeklik şirketinin baş müdiri Li Deyong bu kıl üzüm üzüş maşini ademinin meşgulat ünümü naiti yukarı işkerlikini tonuşturup mındak dedi. Bir maşini adem künüge 15 bin cın üzüm üzerleydi. Ziyan uçurduş, zahmilendiriş nispeti 5%'ten töven. Akıl cabduklarını körgezimi kılıçtın başka, pahaliyet meydanındaki baş demirlik daka temiga, turpandaki 552 kıl üzüm sortunun süreti ve çipar kodu çaplangan bulup, sayahatıyla savma kılıpla alakadar uçurlarını tekşir aleydi. Üzüm tetipi kışı rayonu da sayahatçilerge 120 kıl sortiki süpetlik üzüm teyyarlandı. Gensuluk sayahatçı Çın Hongvi mındak dedi. Bunda köp üzüm sortini tuncuk etim görüp, hem nurgun tatlık üzümlerini tetip baktım, hem turpanın koyuk üzüm medeniyetinin hakiki huzurlandım. İlginççe turpanda 632.800 mo üzümlük bulup, yıllık usulü 1.700.000 tonladın aşediken. Devletimizdeki öl üzüm, kuruk üzüm, üzüm harkıdan ibaret 3 coğrafyavi belgülük mesulatkı iyiye, birden bir şehir bulgan turpan, üzümçilikte öl piti setiş, kurutuş, arak içtiş, yopurmakını pişiklaş, şehidin paydalanışta bütün zincirlik terakiyatını emelge aşırgan.
0: Stansımız Hevri 16. növetlik Bargöl köylünün ayrılış taş yol velisipit müsabakası 8. ayının 22-23. Külleri Bargöl Kazak Autonom Nahiyesi'yle ötküzüldü. 230'a yakın mahir ve velisipit miniş heveskari müsabakaya katlaşıp sürat ve kaynak hissiyat cihette güç sınaştı. Buyruk tapancısının etilişi bilen müsabakaya katlaşkan mahirler başlanış noktasından etilip çıkıp, sürette güzel şehir ve köl boydaki müsabaka yolu da uşkandak yürüp keskin müsabakalaştı. Bu qitimki musabaqa maharet körüstüş grupsi və

0: Umumiy xalq velosiped minib sayli qilish gruppasiga bo'lindi. Har bir gruppada jins, yeshig'i asosan er mahirlar gruppasi, erlar avam gruppasi, ayollar gruppasi, yoshlar o'smirlar gruppasi, o'tir yosh, yashanganlar badan cheniqtirish gruppasi bo'yicha inchika ayrildi. Musobaqada joy-joylardan kelgan mahirlar velosiped minish shodligidan bahrlanish bilan birga liniya bo'yidagi go'zal manzaralardan huzurlandi. Musobaqaga qatnashgan jo'jangliq mahir Chen Hao muxbirga mundaq dedi. Bu Xinjiang Barkölge tunji kelishim. Bu yerning havosi nihoyatda sap, manzarasi nihoyatda go'zal ekan. Velosiped minish jarayonida nihoyatda ozodlik his qildim. O'zbekistondan kelgan mahir Madina mundaq dedi. Bu yerga tunji kelishim. Egiz tog', yoylaqlar intayin go'zal ekan. Bu qitimqi musobaqaga qatnashganligimda nihoyatda sharaf his qildim. Musobaqada yaxshi natijalarga erishishni orzu qilaman. Yaqinqi yillardan buyon Barkul nahiyasi tantarbiya bilan madaniyat sayohatchilikni birlashtirishni yo'lga qo'yib, tantarbiya musobaqasi, dala harakati, xalq urf odati, tantarbiyani sayohat boyligi bilan cho'nqur yo'g'urib, tantarbiya orqali sayohatchilarni jalb qilib, madaniyat sayohatchilik orqali quvvat qo'shib, yemak ichmak, turalg'u, qatnash, sayohat, mol sotib olish, ko'ngil ochish, iste'mol zanjirini tutashtirib, ekologiya va xalq urf odati boyligini iqtisodiy taraqqiyot quvvatiga aylantirdi. Musobaqani yurishtirguchi tarafning mas'uli Peng Xiaobu mundaq dedi. Bu yil sirtdan kelgan nurg'un yuqori saviyalik mahirlarni qatnashishga jalb qildik. Barkölning havosi velosiped musobaqasiga nihoyatda mos keladi. Tianshan etkiriki Barkölning 8-chi aytki manzarasi intayin go'zal bo'lib qolmay, o'zgicha sehri kuchga ega.
1: Xinjiang yaxshi joy.
2: Stansiyamiz xabari. Bu yil kirgandan buyon Shayxansi shahri qizil boylikni cho'nqur qezib, madaniyat sayohatchilik qo'shilgan yug'urma taraqqiyot yo'lida chang turib, madaniyat sayohatchilikning yuqori sifatli taraqqiyotiga uzluksiz turtki bo'ldi. 1-chi oydan 7-chi oygacha Shayxansi shahri kutib olgan sayohatchi 10 million 701 700 odam qatamiga yetib, bulturqi shu mazgildagidan 10.3% ishqa oshirilgan sayohatchilik kirimi 5 milliard 769 million yuanga yetib, 9.7% ko'paydi. Turpan shahridagi 70 necha o'quvchi yaqinda Shayxansi shahrlik harbiylar bo'z yer o'zlashtirish birinchiligini manziri rayoniga kelib, bir maydon harbiylar bo'z yer o'zlashtirish qizil tadqiqot o'g'ini safariga otlandi. Pakar gamla, koni emgek kuralları, boz yer içiş yılları hatırlanan koni suretle, okuguçlarga peşkadan boz yer özleştiriş cançılarının sapan sörep, Gürcek bilen boz yer içip, dehkançılık kılıp, Çigra rayonunu güllendir yerlikidek cephalık musabisini nek meydanda his kıldırdı. Tetkikat ögünü sayayeti ömükinin mesulü Wei Dong mundak dedi. Her bile boz yer özleştiriş birinçliyeni bizden bağırlık sepirimizdeki en mühim halka, balılarının, bintölliklerinin Şincan'da yıldız tartıp turmuş geçirgenlik ve kuruluş kılgallık tarihini teyhimi çunkur ilgilişini ümit kılımız. Yaqinqi yillardan buyon harbiylar boz yer o'zlashtirish birinchiligini manziri rayoni yurishlik asliyalarni uzluksiz mukammallashtirib, qizil tadqiqot o'g'inish, davlat mudofiyasi tarbiyasi, emgak amaliyati qatorliq faoliyatlarni doimni qanot yaydirib, Shayxansi shahrining tadqiqot o'g'inish sayohatidagi eng vakillik xarakteriga ega bekatga aylandi. Harbiylar boz yer o'zlashtirish birinchiligini manziri rayoni Tashviq tarbiya bo'limining mas'uli Shu Tianyu mundaq dedi. Bu yilning oldingi yarmida kutib olgan sayohatchi soni bir qadar ko'ngildagidek bo'ldi. Tarqoq sayohatchilar va tadqiqot o'g'inish o'mikidikilar bulturqi shu mazgildagidan muqim ko'paydi. Yozlik ta'til mazgilida ota-onalar va bolalar sayohati yana tadqiqot o'g'inish o'miki shaklda sayohatga kelganlar bir qadar ko'p. Bo'libmi shanba, yakshanba kunlarida bir kunda kutib olgan sayohatchi mingdan ko'prakka yetdi. Qızıl tədqiqat ögeniş sayı ayeti, sıcıl canlanış bilen bilen, Şihanzi şehrinin gayri maddi mədəniyyət maraslarını yeskiliş sayı ayeti mu, barğansırı köp sayı.

ياچنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشتى. شىخەنزە شەھىرى 1 ئاۋغۇست كەمپۈت زاۋۇتى، مەدەنىيەت ئىجادىيەت كوچا رايونى، مۇبىن مەدەنىيىتى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى كاسىپخانىسىدا ساياھەتچىلەر جايلارنىڭ غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى، ئېسىل بۇيۇملىرىنى تاماشا قىلىپلا قالماي، ئۆز قولى بىلەن قەغەز قىيما، رەخت سەنئىتى، ساپال سەنئىتى بۇيۇملىرىنى ياساشقا قاتناشتى. ساياھەتچى شياۋ جىڭ مۇنداق دېدى: شەكلى ناھايىتى كۆپ ھەم يېڭىچى ئىكەن. شەنبە، يەكشەنبە كۈنلىرى يىراق جايلارغا بارالمىغاچقا بالىمىزنى ئېلىپ جايلاردىكى غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى كۆرۈپ باققىلى كەلدۇق. مېنىڭچە ئىنتايىن ئەھمىيەتلىك بولدى. ئەمدى ئاپتونوم رايوندىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات ئاڭلىتىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 19-دىن 28 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئالتايدا ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 14-دىن 26 سېلسىيە گرادۇسقىچە. Çöçek'te ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 15'ten 25 Celsius'a gradus kuça. Gulcu'da oturhal yağmur yığıp kiyin hava bulutlandı. Temperatura 17'den 31 Celsius'a gradus kuça. Bortala'da ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 15'ten 29 Celsius'a gradus kuça. Karmay'da ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 18'den 31 Celsius'a gradus kuça. Köytün'de ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 15'ten 30 Celsius'a gradus kuça. Şihanzda hava bulutluk bulup bazı ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 18'den 30 Celsius'a gradus kuça. Sancı'da hava uçuk bulup kiyin ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 18'den 31 Celsius'a gradus kuça. Kumul'da hava bulutluk. Temperatura 20'den 37 Celsius'a gradus kuça. Turpan'da hava bulutluk. Temperatura 28'den 41 Celsius'a gradus kuça. Korlu'da hava bulutluk. Temperatura 21'den 33 Celsius'a gradus kuça. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 15'ten 30 Celsius'a gradus kuça. Atuş'ta hava bulutluk, temperatura 15'ten 33 Celsius'a gradus kuça. Kaşgar'da hava bulutluk, temperatura 15'ten 32 Celsius'a gradus kuça. Xoten'de hava bulutluk, temperatura 17'den 31 Celsius'a gradus kuça. Ürümçi'de hava bulutluk bulup kiyin ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 19'den 28 Celsius'a gradus kuça bulut. Hörmətlik radio anlıqçılar. Şincang Radio Televiziya Stansısının Şincang Xəbərləri Proqramısı boyunca anlıqçı bərdik. Bu qıtımqı proqramımızın tərcümaları Mihray Osman, Aminə Nurahmet, Arzugül Xalıq. Muhariri Muhammed Əvvəl, Mədinə Mərdan, Məsul Muhariri Tursun Toxta Abdullah. Diktorları Patigül Məsum bilən Həsəncan Sabut. Şincang Radio Televiziya Stansısının Şincang Xəbərləri Proqramısını anlıqınınla rəhmət. Слушатын абончыла терминалын түшірсіңіз, текімі көп сәрхіл мәзмұллардың хәбәрдар бола алайсыз.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyalarına dolgan sanat sahnesi programı arqalıq naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikte huzurlanış maqsadında mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərdən huzurunuzda sunumuz mən Riya Sachi Hamida Qayyum. Qadirli dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızni Alma Bersan namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilan başlayımız. Qaynamsa bahar alğaysılar.

0: programını Şinjan Radyo Televiziyası Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyleş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlayışınlarına qarşalımız. Mən Riyas Həcci, Roşan Gülüyməm. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni daratqısı Sılışıdın abonçılar terminalada masqadəmdə anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayta anlıqılı buludu. Dostlar, bu qedimki proqramımızda mündaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde Şinjan uzak müddetlik perviş soğurtisi tüzümünü yolluk koyuşla hiyasını oturup koydu. 2027 yılı soğurtuğu katlaşış toluk kaplaş asasi cahattin işe aşırılıdı degen haberle dekdanlarda buludu. Sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli sahibimizde dekdi çeçilip daim bir işlerini unutup kalsa Çoğun minide mesele görülgen bulamdu, degen mesmunu sözlep birimiz. Addi sağlamlık hareketleri sahibimizde, demiş üçün bu bir neçik günde eşip kalgan korumlarını ise asalla korsak ağırıydı, degen mesmun dektanlarda buludu. Radyo anlıqıcı dostlar, emde dektanlar programımızdan tepsili mesmunlarda bulsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Автоном райондық дәвалыныш капалеті идарысының хәбәрекке қарғанда, Шинжаң Уйғур автоном районының ұзақ мұддатлық пәрвешісі ғұртысы түзімені орынчы тоғырыстығы елгі қойыш лағиясы еқінда безіп тарқытылып, 2026 елі ұзақ мұддатлық пәрвешісі ғұртысының бүтін автоном райондығы ішчі қызметчілер дәвалыныш сұғыртысыға қатнашқалар топыны қаплайдығалығы. 2027 yılı bütün avtonom rayondaki şehir yezi ahalıları davalını sığurtısığa katnaşkallar kabalet dairesi gürgüzdüğallıqı aydınlaştırılgan. 2028 yılı əsildeki noktada sınaq kılındığan rayonlarının məbləq toplaş ölçümü, təminat siyasi, yolğu kuyuş lahiyyəsindeki siyaset Тәлібіге өтіп, автоном районның әмәлі етіге маскеледіған ұзақ мұддатлық пәрвіш сұғыртысы түзімі асасы жәттін орынтылдыкен. Ұзақ мұддатлық пәрвіш сұғыртысы түзімі ажетеден чықалмайдығаларының асасы тұрмышыдың қәвәр еліш вә давалыш. Пәрвіш қылыш ихтияжыны қандырушыны мәқсәт қылыды. Автоном районымыз елгі қойыш лахиясыны ұттырғы қойып, автоном районның иқтисади İctimai tərəqqiyyatıqa mas kilidigan, umum xəliqni qaplıqan, şəhər yezilər bir tutaş pilallangan, adil, birlik kəlgən, bexətər, qeliplaşqan, imkaniyyətlik sicil bolğan, uzaq müddətlik pərviş soğurtisi tüzümini urun tüş üstədə izdinib, hacitidən çıqalmaydıqallarının uzaq müddətlik pərviş asasi kapalət ihtiyacını teximu yaxşqandırdı. Yolqa qoyuş lahiyyəsi də mundaq bəlgiləngən. Barlıq adam işlətkücük orullar, həm də idarə işçi xizmətçiləri, pensiyonurlar, canlıq işqi orullaşqallar və işqi orullaşmıqan şəhər gezi ahalıları qatarlıqlar təvəlik bu yecə başqırış prinsipiqa asasən soğurtıqa qatnışıdır. Uzaq müddətlik pərviz soğurtısının əq nisbiti bir tutaş 0.10-3% qılınıb, ölçəmlik əq nisbitinin özgürşigə asasən canlıq təngşilidir. Soğurtıqa qatnışıb əq tapşırış cəhətdə idarə işçi xizmətçiləri ay boyu cəhək tapşırdı. Əq nisbitini adam işlətkücü orun bilən şəxs oxşaş nisbət boyu cəhək ər qayısı 0.10-15%-dən üstü qalıdı. Adam işlətkücü orunun əq tapşırış tüpsani, işçi xizmətçilərinin maaş umumi sonmisi, şəxslərinin əq tapşırış tüpsani, şu kişinin maaş kirimi bu yeç buludu. Canlıq işqi orunlaşqallarını orunun işçi xizmətçilər siyasıda bu yeçə soğurtıqa qatnışıb əq tapşırışqa ilham veriludu. Pensiyaki çıqqallarının əq nisbiti orunlardaki işçi xizmətçilərinin şəxsi əq nisbiti bilən oxşaş buludu. Әк тапшырыш түпсаны шоқ

Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizde dikkatli çeçilip daim bir işlerini unutup kalsa, çoğun menge de mesele görülgenlik bulamdu degen mesmundu sözlep birimiz. Dostlar, biz aval bir küçük tekşürüş elip baraylik. Tövendeki hakiki peytin sizde kantis görüldü. Yan telefonu elip veşinini açmakçı buldunuz. Neticede kolunuz ihtiyarsız, kıskısın əptisini bir seviye tip kaldı. İsinizdeki kelgende yarım saat ötüp getdi. Bayılı koyup koygan nersini bir demdile tap almadınız. Gep tılınızdan uçuğa gelgende toyuqsız, demekçi bolgan gepinizdi, diyelmeyi kaldınız. Bu adamını enik tonu yedigan bolsunuz mu? İsmini çakır almağaçka, pekat onaysızlanğan halda, helikki kim dediniz? İlgiri namı çıkan yakşı mecazlik adam, hazır kiçikkeni bir işlerge mu açıqılındıgan bolup getip, hiç kimden közüge sığmaydıgan bolup kaldınız. Bunu herkes mu yakından boyan bek çarçap yetkenlikimden bolu atıdu deyip oylap kalman. Nurgun kişide mundak bir hata karış var. Baş ağrımsa devenle kesili bulmasıyla çoğun menenin hemme işi onuşluk buludu deyip karaydı. Bu intayını hata. Sizin çoğun meniniz belki burunla uğurlu.

Qadirlik dostlar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin avarayıdı məlumatı anladımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 17-29 Celsiyada tuzqıcə. Altayda hava bulutluq bulub, keyin ötkünç yamğur yağıdı. Temperatura 14-26 Celsiyada tuzqıcə. Çöçəkdə ötkünç yamğur yağıb, keyin otırhalı yamğurğa özgürüdü. Temperatura 15-31 Celsiyada tuzqıcə. Qolcıda hava bulutluq bulub, ötkünç yamğur yağıdı. Temperatura 17-32 Celsiyada tuzqıcə. Bortalada hava bulutluq bulup, ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 15-29 Celsiyada tuzqıcı. Qarmayda hava bulutluq bulup, ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 18-31 Celsiyada tuzqıcı. Köytünde hava bulutluq. Temperatura 15-32 Celsiyada tuzqıcı. Şixanzda hava bulutluq. Temperatura 18-32 Celsiyada tuzqıcı. Sancıda hava uçuq. Temperatura 18-31 Celsiyada tuzqıcı. Qomulda hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsiy tarduzqıcı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 28-40 Celsiy tarduzqıcı. Kurluda hava bulutluq, temperatura 21-34 Celsiy tarduzqıcı. Aqsuda hava uçuq bulup, keyin bulutlundu. Temperatura 15-26 Celsiy tarduzqıcı. Atışda hava uçuq bulup, keyin bulutlundu. Temperatura 15-32 Celsiy tarduzqıcı. Qashqarda hava uçuq bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 15-33 Celsiy tarduzqıcı. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 17-29 Celsiy tarduzqıcı.

0: Siyah obrot transporti, tok hakkını kemeytiş ve keçirim kılıç, iş oranını mukumlaştırış, işi uğurlaştırış Katarlık cahitlerdeki yardım pul siyasi arkalık ticaret tenlerkin tövellitip işlep çıkış iktidarını küçetti. Şirket Kesbi İşler Bölümünün direktörü Şemşinur Osman Can mündak dedi. Yıl 5'ten 7. aygıça mesulatımız 2 milyon 70 min talga, mesulat kımetimiz 30 milyon 50 min yuvenge yitip, bulturuk şu mezgildikidin 3 bütün 10'dan 5% köpeydi. Xoten vilayeti, yeşil kançılık, tokumuçılık, kiyim keçekten ibaret, işki tövrük kesibinin noktalık küçe yetiş bilen birge, karxanalarının işlep çıkış ticaret tosuk noktalarını ravallaştırıp, mahsus meblağ arkalı kollaşını pahalı kolluğu keltirip, ticaret asası gavdilerinin terakiyat hayatı küçünü aşırdı. Birinci aydın 7. ayıqca Xoten vilayeti dedi ki, kölemden yukarı sanayet karxanalarının mesulat umumu kımmetinin eşi süreti Şincan boyuca birinci orunda durdu. Xoten vilayetlik sanayet ve uçurlaştırış idarisi partiya grupsinin azası idarının muavin başlığı Yang Guanshin mundaq dedi. Kölemden yukarı 12 yeşil kançılık karxanasının mesulat kımmeti 12 milyard 797 milyon yuvenge yetip, bulturuk şu mezgildikidin 379 bütün 10'dan 9%, kölemden yukarı 39 tokumuçılık karxanasının mesulat kımmeti 2 milyard 97 milyon yuvenge yetip, 23 bütün 10'dan 7% açtı. Bunun dinkin noktuluk karxana, noktuluk türlerini yetiştiriş, yardım verişini davamlıq küçə etimiz. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayıqca yasımıçılıqının koşulumu kımeti bulturqı şu məzgildikidin 5,10-8% eşib, bütün memleketininkidin 0,10-2% poinit yuqır boldi. Kançılıqının koşulumu kımeti 4,10-3% tok, par, su, yakılığı gaz, su bilen təminleş kəsbinin koşulumu kımeti 17,10-3% açtı. Şincan boyuca noktuluk evzel kəsiblerinin iktidar dərəcisi mokum açtı. Toqumuculuk sahasının koşulumu kımeti bulturku şu məzgildikidin 24,10-5% açtı. Yip, rəxt, ximiyelik tala qatarlıq, yadroluk məsulatlarının miqdarı zor dərəcide açtı. Renglik metal, ximiya sanayet sahasının koşulumu kımeti ayrım alda 10,10-9%, 8,10-4% eşip, rayonun özgeçi kesip topu evzeliki yanımı mustahkemlendi. Şincan yana dikkatini nefit, tabi gaz, kömür, kezilme baylık, açlık, pakta, meyve, köktaçılık, katarlık özgeç kesiflerine merkezleştirip, terakiyatta miktarını aşırıştın zencirini küçe yetişki buruluş hasılı kılışka türtkü buluşunu pilalladı.
1: Stansımız Havri. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayıqca Şincanın taşqi soda import-export umumi qiymeti 335 milyard 220 milyon yuvenge yetib, bulturqı şu mezgildikidin 4,10-4% eşib, Abdonom rayon taşqi sodasının muqim eşşiğa küşlük kuvvet qoşdi. Bintuan Ürümçi İqtisad Texnika Tərəqqiyat rayonadaki Chuangfu Aqıl Jabduqçılıq Ürümçi Çəklik şirkəti işləb çıxarğan polad qurulmalıq məhsulatlar avtomobilğa qaçılınıb Qazaqıstanğa eksport qılınış aldıda turatdı. Məhsulat dövlət dərvasıdan çıxırılış bilən birgə karxananın aqıl jabduqları və yürüşlük texnika mülazimatı mı maz qadamda sırtqı çıxırıldı. Şirkətin baş direktoru Gu Qingchen mundaq dedi. Aldınki 7 ayda 15 000 tonnadan artıq məhsulat eksport qıldıq. Bu ayda yana 1 milyon 200 000 yuvarlık aqıl kəpçərləş maşını adımı zakazi kelişimi imzaladıq. Bu yıl kirgendim bu yan Şincanın taşqı soda şəkli sicil əlalayışıb, çət əldən quruluş ödü eli sodasının eşi sürüdü aldınki orunda durdu. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayıqca Şincanın çət əldə quruluş hüdü eliş boyuca mal eksporti bulturqı şu məzgildikdən 95,18% açdı. Bu nəticədə Afrika, Uttur Asiya dövlətləri bilən bolğan eksport qiyməti ayrım halda 150,4% və 175% açdı. Ürümçi Sanji Tamujnisi Universal Kesip 1-ci bölümünün muavin başlığı Hu Yanwei, asasi kuruluş ihtiyacını kengaytishning muhim turtkilik küç ikkanligini bildirib mundaq dedi. Jongo, Kırgızistan, Özbekistan tömür yolu türü vekillikideki bir belbağ, bir yol liniyesi boyudaki asasi kuruluşlarına ihtiyacı eşip, eksportla yeni eşiş noktası

0: мәнзірсі интайын güzel болыплы қалмай, өзгеча секрі күшке иге.
1: Шинжаң яхшы жай.
2: Станциямыз хабары. Бу ел киргәндән буян Шейханзе шәһәре кызыл байлыкны чөнкүр кезеп, мәдәният саяхатчылык кошылган югырмы тараҡият юлыда чиң турып, мәдәният саяхатчылыкның югары сифатлык тараҡиятыга үзлексез төрткү булды. 1-нче айдан 7-нче айгача Шейханзе шәһәре күтәп алган саяхатчы 10 миллион 701 700 адам кайтымга йетип, булдыркы шу мәзгилдегидән 10.3% ишке ашырылган саяхатчылык кирме 5 миллиард 769 миллион юаньга йетип, 9.7% көбәйди. Турпан шәһәрендәге 70 нәчә оқуғычы яқында Шейханзе шәһәрлек әрбиләр Бозьер өзләштүриш беренчелияни мәнзере районыга келип, бер мәйдан әрбиләр Бозьер өзләштүриш кызыл тадқиқат өгене сәфәргә атланды. Пакар гәмле коны әмгек кораллары Бозьер ечеш еллары хатırlаныган коны сүрәтләр оқуғычларга пешқадам Бозьер өзләштүриш яңчыларының сапан сөрәп Gürcek bilen boz yer içip, dehkançılık kılıp, Çigra rayonunu güllendir yerlikidek cephalık musabisini nek meydanda his kıldırdı. Tetkikat ögünü sayayeti ömükinin mesulü Veydong Mundak dedi. Her bile boz yer özleştiriş birinçliyeni bizden bağırlık sepirimizdeki en mühim halka, balılarının, bintölliklerinin Şincan'da yıldız tartıp turmuş geçirgenlik ve kuruluş kılgallık tarihini teyhimi çunkur iyilişini ümit kılımız. Yakınki yıllardan buyan Erbil'e Bozyer özleştiriş birinçliğini menziyeri rayonu yürüyüşlük esliyelerini üzliksiz mükemmelleştirip, kızıl tetkikat ögünüş, devlet müdafiyesi, terbiyesi, emgek emeliyeti katarlık faaliyetlerine daimli kanat yedirip, Şeyhenzi şehrinin tetkikat ögünüş sayı dedi ki, en vekillik karakterine iyiye beketke aylandı. Erbil'e Bozyer özleştiriş birinçliğini menziyeri rayonu Teşvik Terbiye bölümünün mesulü Şü Tien Yü Mındak dedi. Bu yılın aldığı yerimi de kütüb alğan sayıhatçı sani bir kadar köngüldükidek boldı. Tarkak sayıhatçıla ve tetkikat, ögünüş, ömükidikile buldur kuşu mezgildikidin mokum köpeydi. Yazlık tatil mezgili de atı anıla ve balılar sayıhatı yana tetkikat, ögünüş, ömüki şekilde sayıhatı kelgelle bir kadar köp. Bolup mu şembe, yekşembe küllerde bir günde kütüb alğan sayıhatçı mündün köprek yetti. Kızıl tetkikat ögünüş sayıhatı sıcıl canlanış bilen bile Şeyhenzi şehrinin gayri maddi medeniyet varaslarını yeskiliş sayıhatı mu bargan sırı köp sayıhatçının yaktırışıgı yerişti. Şeyhenzi şehri 1. Avgust Kempit Zavuti, Medeniyet İcadiyat Koçu Rayonu, Mubin Medeniyeti, Gayri Maddi Medeniyet Mırasları Kasıp Hanısı da sayıhatçıla caylarının gayri maddi medeniyet mırasları esil boyumlarını tamaşa kılıplı kalmay, öz kolu bilen kağız kıyma, rekt seniyeti, sapal seniyeti boyumlarını yasaşka katnaştı. Sayıhatçı Xiao Jing mındak dedi. Şekli naiti köp hem yeniçi iken, şembe, yekşembe külleri yırak caylarga baralmağaçka balımızını elip caylardaki gayri maddi medeniyet mıraslarını körüp bakkılı keldok. Meninçe intayin ehmiyetlik boldi. Emdi Abdonum rayondaki 16 şehrinin avar aydın məlumat anlatımız. Ürümçide hava bulutluk bulup kiyin azıraq yamğur yağıdı. Temperatura 19-28 Celsius gradis kuça. Altayda ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 14-26 Celsius gradis kuça. Çöçekte ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 15-25 Celsius gradis kuça. Gülcüde oturhal yağmur yağıp kiyin hava bulutlandı. Temperatura 17-31 Celsius gradis kuça. Bortalada ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 15-29 Celsius gradis kuça. Karmayda ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 18-31 Celsius gradis kuça. Күйтінді өткінші ямғыр яғыды, температура 15-30 Celsius градус құча. Шейханзіде хава бұлытлық болып, бәзді өткінші ямғыр яғыды, температура 18-30 Celsius градус құча. Санжида хава ұчық болып, кейін өткінші ямғыр яғыды, температура 18-31 Celsius градус құча. Құмылды хава бұлытлық, температура 20-37 Celsius градус құча. Turpanda hava bulutluk, temperatura 28'den 41 Celsius gradus kucha. Kordada hava bulutluk, temperatura 21'den 33 Celsius gradus kucha. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 15'den 30 Celsius gradus kucha. Atuş'ta hava bulutluk, temperatura 15'den 33 Celsius gradus kucha. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 15'den 32 Celsius gradus kucha. Xotende hava bulutluk, temperatura 17'den 31 Celsius gradus kucha. Ürümçide hava bulutluk bulup kiyin ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 19'den 28 Celsius gradus kucha boludu. Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qıtımqı proqramımızın tərcümaları Mihray Osman, Aminə Nurahmet, Arzugül Xalıq. Muhariri Muhammed Əvvəl, Mədinə Mərdan, Məsul Muhariri Tursun Toxta Abdullah. Diktorları Patigül Məsum bilən Həsəncan Sabut. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlığınınla rəhmət. Sılışıtın abunçla terminalını çürsünüz. Tehmi köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: sansızlığan ailede üspitilgen, her millet oğul kızlarının kalbideki anı vatan anlaydığınınla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısına alışılan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
2: Ben Riyasetçi Roşengül İmam.
1: Bu kıtımkı programımızda mundaq mezmullardan alışış bir yerimiz.
2: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde tonca kıtımlık Canubi Şincan, Şincan'ın meyvelerini sırtkı toşuş, soğuk, yeni tezliğine nöbetçi poyesi katnıdı degen temede toxtalımız.
1: Yüksülüvatkan Şincan sahipimizde bütün memleket boyunca tögeçilik sahasıdaki tunca minister dercilik noktuluk tecrübe xana Şincan'a makallaştı degen temide toxtalımız.
2: Yarkın isim sahipimizde çöl cezerini putu bilen ölçep yeşillikni köngül koyup saklıgan bu şöbinle tonuşturumuz.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılı Şöting abonuçlar terminalıdan bas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıgılıp olurdu.
0: Şincan'daki yenilikler.
1: Şanghay bilen Ürümçi iki caydaki hadımlarının beriş gelişinin künsürü koyuklu işçiğe geçip, Şanghay Aeroport Guruhi Çeklik Şirketi, Şincan Aeroport Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi, Cungu Şark Aviyasiyasi, Cungu Cenub Aviyasiyasi, Cişan Aviyasiyasi, Çünçü Aviyasiyasi bilen birlikte Şanghay Ürümçi tez liniyasını ortak berpa kıldı. Yakında Ürümçi Tianshan Halkara Aeroportu'da Şanghay Ürümçi Tez Liniyası'nı ilan kılış murasımı ötküzüldü. Şanghay Ürümçi Tez Liniyası aviyasiyanı başlam çıkıldı. Şunu bilen bilen tez liniye işki koşulgan işki məksus mülazımetini yolu koydu. Yani işki məksus. Yani məksus ayrıplanğa çıkış resmiyetini beceriş pukeyi. Məksus bexatarlık təkşürüş yolu. İşkini aldınkı oranğa koyuş. Aldın ötküzüş, aldın koridorluk köyrükü yıkılaştırış. İşkinin derisini östürüş. Mukum yük takını eliş aylanma taksisi. Ahırkı yük takını eliş vaktini kıskartış. Yolcuların en kolaylık, en rahat, en yukarı önümlük seferge çıkış tesiratı iki kılıdı. 2025 yılı Şanghay'dan Ürümçi'ye berip kelgen nöbetçi ayrıplan 9700 ayrıplan kıtımdan aştı. Kırgen çıkan yolcu 1 milyon 800.000 adam kıtımda yıkılaştı. İki taraf bu kıtımda faaliyetini başlayış noktası kılıp Ürümçi'nin Şanghay arkalık Avrupa, Amerika, Okyaniye, Şarkı Cenubi Asya Katarlık raylağı tutuşuduğun aviyasiya liniyasını kengaytış hem de Şanghay'dan Ürümçi arkalık Otra Asya, Garbi Asya Katarlık yönelişlerine tutuşuduğun aviyasiya liniyası orlaştırması üstü de paal ızdınıp Şark bilen Garbi öz ara yardım verdiğun içki taşkı cihetin tutaşkan halkara devlet içi aviyasiya liniyası torunu ortak berpa kılıp devlet içi ve halkaranın hoş ayrılış yeni terakat endisiyle tekimi yakşı mülazimet kılıdı. Bu yılın 5'den 8. ayının 20. günü geçe Şincan Aeroport Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi cem'i tamamlayan aerodromu kirgen çıkan yolcu 36 milyon 800 bin adam kıtımı yetip bulturgu okşaş mezgildekinin 7.12% aşkan. Ürümçi Tianshan Halkara Aeroportu'da 7. aydaki nöbetçi aeroplanlarının uçuş konuş miktarının eşi süreti memleket boyunca 10 milyon dercilik aeroportla işçi de aldıngı Katar'da turup aviyasiya bazırda sicil tez terakki kılıçtak yakşı vaziyet barlığı kelgen.
2: Yakında yazgıcı Liu Liangqing Şincan'da namlık kitabının özgertilgen nuskısını İçki Moğol'un kök hodda ötküzülgen Şimali Şincan kitap körgesmesine katlaştırıp 10-netçi yıldın halkıgan bu seyyar kitabını okurmeller bilen ortaklaştı. Bu kitabının özgertilgen nuskısı bu yıl 8. ayda yılın neşriyatı terbiden neşir kılındı. Abdur toluk tekstini özgertip nuskısını kaydıdan tüzdü.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtumdaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde tunji kıtımlık Cenubi Şincan, Şincan'ın meyvelerini sırtkı toşuş, soğuk, yeni, tez, liniyen, növetçi, poizi, katnili digen temide tohtulumuz. Yakında 200 tonudun artık Şinmey kaçılanğan X8756 kıtımlık növetçi poiz, Aksu Vokzalı'dan yolga çıkıp, Dözyan, Caşin'i karap yürüp getti. Bu Cenubi Şinjan, Şinjan'ın meyvelerini sırtkı toşuş boyunca tunji kıtımlık soğuk saklaydıgan yeni mahsulatlarını tez yetküzüş liniyası nöbetçi poizinin oğuşluk katnıgallıkıdan gerek berdi. Bu 7 ayının 18 günü Şinjan'da memleket boyunca tunji devlet tömür yolu soğuk saklaydıgan yeni mahsulatlarını tez yetküzüş liniyası nöbetçi poiz liniyasını açkan ninkin. Tunji kıtım Cenubi Şinjan'da devlet tömür yolu soğuk saklaydıgan yeni yemekliklerini tez yetküzüş liniyası nöbetçi poiz liniyasının içilişi hesaplanıdı.
1: Yakınki yıllardan boyan Aksu vilayetinin bağ ormançılık kesbinin üzlüksüz terakki kılışığı ağışıp alma, neşbüt, şinmey, üzüm katarlık has meyveler bütün memleket bazarına bazar tapdı. Şinjan tömür yol tarmakları Cüngo tömür yol alahide mal eşya oburdi, payçeklik şirketi bilen emkarlıkını çoğunkurlaştırıp Aksu, Çangcan deltisi haritisi de bekitilgen yezi kentlerini güllendiriş nöbetçi poiz liniyasının nokta belgileş, vakt belgileş, liniye belgileş, poiz kıtım sanını belgileştek toşuş evzellikini cari kıldırıp X8756 kıtımlık nöbetçi poizini soğuk saklaş yük sandukunu çetip toşuşka. Nöbetçi poizinin saatlik süratini 120 km'ye yetküzüşki teşkilip, Cenubi Şinjan'daki bağlarını Şinjan sırtıdaki yadroluk istimal şehirlerine bevasta tutaştırdığan gol liniyede soğuk zincirlik toşuş yolunu ravallaştırdı.
0: Cüngü tömür yol has yük eşya oburti payçeklik şirketi, Ürümçi şöbe şirketi, soğuk zincirlik eşya oburti bölümünün müdür kesbi hadimi Vuhaylon undak dedi. Biz yezi igilik koşumçu mahsulatlarını setiş ve seti veriş, orap kaçılaşının her kaysi halkalarını muddetten burun udullaştırış, dikkallani soğuk peti saklaş yük sandıkı bilen temellep bir vasıt kaçılap toşuş. Bölüklerle bölüp toşuşunu bir ponkit şeklindeki bütün musafirlik mülazimetki özgertip, en enevi bölüklerle bölüş şeklindeki eşya oburtuda köp taraflık udullaştırış mürekkep buluş, yukur töven ekin maslaşış yeterlik bulmaslık katarlı kıyın meslelerini ünümlü gel kılıp heridarlarını tekimi hatırcam kıldık.
1: Bu kıtım Şinmey toşuşta 40 futluk somk şeklindeki soğuk saklaş yük sandığı işiltilip, şu cayda yürüştürüş, asrış ve yıraktan nazaret kılış tizgirlik.

0: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: 6 kW 単身上。Hürmetlik Radyo Anglıkçılar. Bu sahipimizde bütün memleket boyunca tögeçilik sahasındaki tunci minister dercilik noktalık tecrübehana Şincan'ın makallaştığı diyen temide tohtulumuz. Yakında Yezi İgeliki Yezi Ministerliği töge süt mesulatları ve ekologiyelik bakmışlık noktalık tecrübehanasına viviski bir iş murasimi Borul Tokay Nayası'da ötküzüldü. Bu, bütün memleket boyunca töge sahasındaki tunci minister dercilik noktalık tecrübe hanının Şincan'ın makallaşıp, Şincan'ın tögeçilik kesbinin yukarı süpetlik terakiyatıga küçlük pen teknikide yenilik yaratış kuvveti koşkallıkıdın diyerek biridir.
1: Bu, noktalık tecrübe hana dikkatini süt tögesi elan neslini tallap yetiştiriş, yukarı ünümlük köpeytiş teknikisi de ötgelge hocam kılış. Tögü sütünü yukarı kımmetlik inçke pişiklaş, ekologiyelik ölçemleşken bakmacılıktan ibaret tört çoğun sahaki merkezleştirip, uruk plazmasını kuğdaş, ilmi bakmacılık kılış, inçke pişiklaş bir gevdeleştirilgen pen tetkikatta yenilik yartı sistemisini berpa kılıdu.
0: Uzaktan muyan töge Şincan'ın alaydı evzeldeki ige has çarışılık kesbi bulup geldi. Özgeçi rayon baylıkıgı tayınıp, Borul Tokay Nayası tögü bakmıçılığı ve tögü sütü pişiklaş kespini çoğunkuru içip, devlet işçi de danlık, cungu tögü sütü yurtdığı aylandı. Bu kıtım devlet dercilik pen tertkikat süpüsünün makallışı, şücayının mükemmel kesp zenciri menzirisi tayınıp, daimlik pen tertkikat tecrübesi, teknikide ülgü körüstüş ve neticilerini aylandırışını kanat yaydırıp, pen tertkikat neticilerini çarıvçılık meydanlarına tez makallaştırış, kesplege kuvvet koşuş, çarıvçılığa nebket küzüşkü türtkü boludu.
1: Yezi İgiliki Yezi Ministerliği tögü süt mahsulatları hem ekologiyelik bakımcılık noktalık tecrübe hanısının modüri Şileylin tonuşturup mundak dedi. Supa kurulgandın keyin dikkatni tögüçilik kespedeki açkışlık yadroluk tekniklarda ötgelgi ucum kılışka sicil merkezleştirip kesip pen tetkikatıdaki kemtüklüklerini toluklap tögü bakımcılığı ölçümü köpeytiş sistemisi ve inçke pişiklaş teknik sistemisini sistemilik mükemmelleştirip, pen teknikide yenilik yaratış arkalık, tögüçilik kesbinin kalıplaşış, ölçemleşiş, zamanevileşiş terakkiyatına türtkü bulumuz.
0: Şincan Wangyan Biopen Tekniki Guruhi Çeklik Şirketi, tecrübe hanı kuruluşunu katık detal ve pen tetkikat yeri gibi

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetli radio anlıguçular. Bu sahipimizde çöl cezirini putu bilen ölçep yeşillikten köngülü koyup koyduğun Wu Xuebing'ni tanıştırımız. Bu yıl 50 yaşı kirgen Wu Xuebing, Şincan, Gencahu, Sök, Dövlet Tercilik Tabi İyiliki Koğulgan Rayonlu Başkuruş İdarisi, Şihu Başkuruş Şöbi İdarisi, Yölyanvan Başkuruş Koğdaş Ponkitinin başlığı. 16 yıl ilgiri o dostunun tanıştırışı bilen ekologiyelik orman muhafizatçısı boldu. Xizmetki katnaşkan tunji kündin başlap Wu Xuebing orman rayonidagi her bir son yeşillikni ko'ngil qo'yib qo'g'dab, zimmasidagi mas'uliyatni yerda qo'ymaslikka irada bog'ladi.
1: Tabiiyki qo'g'daladigan rayonda qum bo'ron ko'p chiqadi. Qish faslida sovuq shamol so'ngakdan o'tadi. Yoz faslida pishg'irim issiq ko'tarilib turadi. Har yili yozda charlashda ham pasha hasharatlarning chiqibilishiga chidash, ham yolg'izlik ve zerikişlikke berdaşlık veriş gerek. Lekin Wu Xuebing'nin kalbide bu çöllük kakaslık emez. Wu Xuebing mundaq dedi. Hizmettaşlarım bilen çarlaş davamıda erip kalsak kumbar hallarda oldurup nakşi eğitip paranlaşıp arğılıkını tügütümüz.
0: Wu Xuebing külüp durup özünü nahaydı bay adam de geç mundaq dedi. Tabi iyiliki koğulgan rayonun havası şehrininkiden sap. Muhafizat kılganda daim her hıl kuşlar üstümüzden uçup ötüdü. Bazı da yine buğa, ak boğuz böken, kızıl tülke katarlık yavayı hayvanatlarını uçurtup kalıbız. Ulanın ormanlık arısı da erkin azada uyaktın buyakı ütüşüp turgallıkını yıraktın görsek mu? Addi zeri kişilik çarlaş yolu közünü yumup açıkça canlanıp gidiyordu.
1: Onunca bahar köz ötüp getti. Wu Xuebing tevallikdeki 24 000 mu ormanlıkni yaxşı qoğdaş bilenla qana etlinip kalmadı. Onun karışca ekologiyanı qoğdaş 60 netçe ekologiyalik orman muhafizatçısının cesaret bilen can kılışı bulupla kalmayı, texim o muhimi her millet ammanın kol tutuşup, mürünü merigi terep bir niyette ortak idari kılışı idi.
0: Şunun bilen Wu Xuebing hizmet taşları bilen boş vakti bolsula çarvıçlık rayonuna berip şu jaydaki amı bilen dostlaştı, mundaştı, siyaset düşendirdi. Bara etraftaki amma teşebbüskarlık bilen halisane nazaret kılış başkuruşka tizimine çıkı başladı. Bu nazaret kılış başkuruş hadımları bolgaçka çarlaş koğdaş hizmeti tehmura vallaştı. Başkuruş koğdaş ünümümü östü. Ekologiyalik orman muhafizatçısı Akçün Bekir mundaq dedi. Bu ponkit başlıkı hizmette puhta. Kişilerde kızgın muameli kılıdı. Adeta daim etraftaki amağa teşebbüskarlık bilen yardım verildi. Külle uzargan siri, çarı uçla allık açan bizni öz aile azası da körüdüğün, uçuk yoruk ötüşünü halaydıgan boldi.
1: Şehu şehri, Şeçiyav yezisi, Jalaxasi kentideki çarvici Arçın Orazgali, Wu Xuebing'nin türkisi de kentteki 6 çarvici bilen tabiiyliki qoğduladığan rayonunun halisane nazaret kılış başkurğuçısı aylandı. Adette çarvı bekiştin başka köpçilik orman rayonunun ahvalığa teşebbüskarlık bilen dikkat kılıp sırttın kelgenlerinin özmeylce bösüp kirişi. Ot ahvali yoşurun xayıp qatarlık

0: Hürmetlik radyo anılığı uçula. Emdi Atunum rayındaki 16 şehrinin hava araydın məlumatı anıtımız. Ürümçide hava bulutluq. Temperatura 17'den 29 Celsius gradus uçuya 3-4 bal şamal çıxıdı. Altay'da hava bulutluq bulup kendi ötkinci yamğur yağıdı. Temperatura 14'den 26 Celsius gradus uçuya. Çöçekte ötkinci yamğur yığıp kendi otur hal yamğur yağıdı. Temperatura 15'den 31 Celsius gradus uçuya. Ulcada hava bulutluq bulup kendi ötkinci yamğur yağıdı. Temperatura 17'den 32 Celsius gradus uçuya. Bortlada hava bulutluq bulup kendi ötkinci yamğur yağıdı. Temperatura 15'den 29 Celsius gradus uçuya. Karamay'da hava bulutluq bulup kendi ötkinci yamğur yağıdı. Temperatura 18'den 31 Celsius gradus uçuya. Kütünde hava bulutluq. Temperatura 15'den 32 Celsius gradus uçuya. Şihanzide hava bulutluq. Temperatura 18'den 32 Celsius gradus uçuya. Sancide hava uçuq. Temperatura 18'den 31 Celsius gradus uçuya. Qumulda hava bulutluq, temperatura 20'den 35 Celsius gradus uçuya. Turpanda hava bulutluq, temperatura 28'den 40 Celsius gradus uçuya. Koruluda hava bulutluq, temperatura 21'den 34 Celsius gradus uçuya. Aksu'da hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 15'den 26 Celsius gradus uçuya. Artuşta hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 15'den 32 Celsius gradus uçuya. Kaşkar'da hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 15'den 33 Celsius gradus uçuya. Xotende hava bulutluq. Temperatura 17'den 29 Celsius gradus uçuya. Ürümçide hava bulutluq. Temperatura 17'den 29 Celsius gradus uçuya buludu. 3-4 bal gərbi şimal şamalı çıxıdı.
1: Uzaq tarixi ige Cunhua mədəniyyəti əvlad bu əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
2: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarga baş əymək, teximu çolalınıb, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənivi ör-adət çonqur yıldız tartıb, ravajlınıb, əvlad mı əvlad davamlaşıb, rangdar yipək kəbi, milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, minin ailəm.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xayirli keç Ürümçi. Xayirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıbucular. Şinjan radyo televiziya stansiyası Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcıra. Şincan Radyo Televizyen Stansı'nın Münbet Pırak programısına alışanlarını karşılığınız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tümendeki mezmurlarda alışı birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerine nezir.

0: 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ah, öyge az kaldı ya kota. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ah, ne mersiniz oluyor burada? Ah, soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışık. Hey,
4: dikkat dur.
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
6: Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip burmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
6: Otomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydisigə anlıq rəayə qılın.
7: Yeşil tağlarğa nəzər selib, süzük suğu baqımız. Seyğınğan yurtımızğa makallışıb, bu tuprağını gülləndirimiz. Hər kişi qəlbidə bardır şundaq bir parça yer. Munbet Tuprak programımız arqılıq arzu etizinizga yol açımız. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Munbet Tuprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anlatıcılar. Bugünkü Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimizde köpçelikte 90'lı yıllarda doğulgan Ünerven Rinkuy'nun 63 yıl startıp gayri maddi medeniyet mirasları yığınlık yarış arkalık yez kentlerini güllendirişke küç koşkallık edek iş izlerini sözlep birimiz.
2: 63 şehrinin azak bazarı meyi kenti de öz cahidiki devlet dereycilik gayri maddi medeniyet mirası bulgan Uyghur milletinin kelipte yasaş usulunu kullanıp sapal boyumlarını pişiriş yönersen eti baylıkıga tayınıp kent kollektif karhanesi 63 şehri Ventoy Yitao sapal boyumları çeklik şirketi kat götürdü.
1: Hının ülkesi Pingdingshan Şöyen'nin sapal ve farfur boyumları sanat layiyeleş kespinin pittirgen 90'lı yıllarda tolgan yaş Rinkuy tağ deryalardan alıkıp otur tüzlenlikten çigra rayonu'a kilip yez kentlerde yıl startıp sapal boyum üner sanatı cahit çoğunkur izlendi. O en-enevi gayri maddi medeniyet miraslarını asas lahiyeleşti yığınlık yarışını tutku kılıp adışının kademi sapal boyumlarını cimcitliktin kutuldurup yığı hayati küçün uğruğuddi. Gayri maddi medeniyet miraslarını varsık kılıç bilen yezi kentlerini güllendiriş öz ara yoğurulup billi mevcut bulup turduğun yığı terakiyat yolu üstüde muhabbiyetlik izlendi.
2: Egelik tikligen dastlabki mezgilde Rinkuy yurti Xinanda özinin sapal boyum sanati xizmetxanasını açgan edi. Gerçi qeytir qınıp ijat qılgan bolsımı, lekin baştan axır adet kiçi edi. Bir qetim tasadibi tordu körüp qeliş, uni Atüşning sapal boyumlarga tasadibi rişti bağlap qoydi. Atüşta zapas miqdari mol, süpti özgeçe, Emal materiali kan baylıqı bulupla kalmay şücaydaki məxsus qoğuşun kanıdın hasıl bolğan emal materialları teximu özgeçe, teximu muhimi 1000 yıl varıslık kılgan devlet dereycilik gayrimaddi medeniyet mirası bolğan Uyghur milletinin qelipte yasaş usulunu kollanıp sapal boyumlarını pişiriş hünersen itibar bol idi. Kademi sapal boyumnun kopal, koyuk süpet toyğısı, yıllarının ötüşü bilen juğlanğan medeniyet asası hem de əsildin sap, canlıq, jalipkarlıqı bar idi. Bu xil əvzellik sapal boyum sən eti cəhətdə çoğunqır izdengen Rinkuyni çoğunqır təsirlendirdi. Şundaqla, onun da çigra rayonu berip,

0: Bu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı aldımız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Anlavatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tıprak programısı. Hem de deyiktiğine yezi ilgili ki yeza dekhalarga alakadar uçurladı bu olsun.

Yakında Cungo Şincan Otur Asya Yezdigil Pen Teknikisi de Yenilik Yarış İttifakı'nın 2026 yıllık ilim almaştırış yığını Korlu şehirde başlandı. Yığında Pen Tekniki arkalık küç koşuş, rayon yezi ilgilikinin imkaniyetlik sicil terakiyatının ortak ilgiri sürüş baş temi kılıngan. Abdun Rayonluk Yezigilik Peller Akademiyesi bilen Bayoğlu'nun Oblastlık Halk Hükümeti birlikte mesul bulup ötküzgen bulup, Cungu hem Kazıkistan, Kırgızistan, Özbekistan Katarlık, Otur Asya devletlerinin gelgen iştipakka eza 70 orunun vekilleri. Cungu ve Çet Elinin 6 akademik hem 300'ün artık mütehessiz alim, Yezigilik ilgi alakadar 60'ün artık karhanının vekilleri, Li Çang'ı cem bulup, rayon yezgilik pen tekniki hemkarlık zor planı üstüde ortak kinaştı. Yığın mezgilde yine 10 hemkarlık türü, hemkarlık kilişim bu içi merkezlik kilişim imzalaş murasimi mas kademde ötküzülüp, ilim almaştırışının mol neticeleri kesip hemkarlıkının emeli lişiş, emeli ünümüge aylandırıldı.

Yakında Altay şehirdeki Kıran Deryası'nın Hışın Arlığı caylaşkan Kıran Arlı Şingyu Şingyuan Orman Lagir resmi ticaret başlap zor türkümdeki sayaçlarını sayılı sayat kılışkı celip kıldı. Altay şehri Kıran Deryası Derya yolunun merkezdeki caylaşkan Kıran Arlı Altay şehri rayonundaki tabii Hışın Arlı saplındı. Aralda yeniden berpa kılınan Şingyu Şingyuan Orman lagırda iz kaldırılmay yenik iç idiyası da çantırılıp Dalıdı Konuş rayonu Gülhan Çatlık rayonu Örüp Adet Medeniyet İcadiyeti Bazırı rayonu Katarlık Beşçün Funksiyelik rayon tesis kılınıp Cilga Su Uyuni Dalıdı Konuş Halk Örüp Adet Körüki Özgeçi Keçlik Bazar Katarlık türler tesis kılınan bulup Lagır Şödu Altay Binhı Strahat Medeniyet Sayat Yeni Yer Belgesini Berpa Kılışkı Küçükargan Ticaret başlayan günü cilga su oyunu türüp bütün meydanının yarkın noktası kaylandı. Nurgun şehir ahalisi sayahatçı salkın cilga suyu geçişip su oynaş kuşalıkların kanıgıça huzurlandı. Altay şehir ahalisi Mali Serik Bek mundak dedi. Bu yerine muhiti intayın güzel, yani nurgun sayahat kılış oynaş türleri varken ballarını elip leylep ikş oyununu oynadık. Nait yığınlık iz kıldık hem nait hayacallandık. Tün perdesi yığılganda araldı nakşa, örüp adet numurları uğurlandı. Sahnede gayri maddi medeniyet mirasları körgezmesi, Şiçü tiyatrı çıray özgertiş oyunu, sihirgerlik oyunu katarlık numurlar nöbet bilen uğurlanıp, üzülmeyi oynalgan esil numurlar nek meydandaki sayahatçılarının kızgın alkışığı erişti. Arkadın Gülhan keçiliki başlanıp sayaçlar Gülhan'ı çördep nakşı eğitip usul oynap Kıran deryası sahilde kuşal külk sadaları yağırdı.

0: yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyliği, ictimai medeniyliğinin ahcamı partiyemizi.

0: tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
1: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırlışıga 8760 saat gidiyordu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziye İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yeni qancılık bağımız?
4: Kiləyildə qaldı, yeni...
3: Ayatını qədirlə. Abdomobil həydəgəndə telefonda paranlaşma. Mədəni yol yürüm.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılı. Şincan Radyo Televiziye İstansı'nın Münbet Tıprak Programısı boyu canlı çişberdük anlığınınla rahmet.